0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Ascremus
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseradar ve Radyo Radar

0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Müzik Radarı.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınlanan ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ekonomist Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki konuğum, kendisine hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Ömer Bey, nasılsınız?
2: Her zaman iyiyim, hamdolsun.
1: Her zamanki gibi harikasınız. Peki, bugün gündemimizde ekonomi ağırlıklı olarak konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bir taraftan Brent petrol 110 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yatay pozisyonda altın, biraz daha hem de altın. Altın bulunuyor mu? Çeyrek altın var mı? Gram altın piyasada var mı yok mu? Onu da soracağız. Onun haricinde geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan Bey'in bir enflasyon güncellemesiyle alakalı bir ara toplantısı vardı. Yeni hedefler, yeni rakamlar ortaya çıktı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Önümüzdeki dönem neler olacak? Tüm bunlar bizim genel ekonomiyle alakalı sohbet konumuz olacak. O zaman haftanın genel bir panoramasıyla birlikte İnşallah. Sözü size verelim Ömer Bey.
2: Çok güzel, çok iyi şeyler söylemek istiyorum değerli izleyiciler.
1: Değil mi? Gönlümüzden geçen o.
2: Ancak yaşadığımız realite bizim bu iddiamızı neredeyse çürütüyor. Yani gerçeklere baktığımızda. Türkiye hep konuşulur. Özellikle ekonomistler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçiler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye gerçekten hakkıyla çok zor bir dönemden geçiyor. Belki alışılmışın dışında hiç yaşamadığımız şeylerle karşı karşıyayız, muhatabız. Türkiye'de enflasyon %150'leri de bulmuştur yıllar öncesi. Ama bu boyutta bir sıkışma veya daralma veya bunalma veya bıkkınlık olmamıştır insanlarda. Enflasyon, yüksek bir enflasyon, faiz, yüksek bir faiz ve zamlar adeta otomatiğe bağlandı artık içinde bulunduğumuz gün. Bu da bir sarmal olarak düşünülürse, yani yüksek enflasyon, yüksek faiz ve zam sarmalı. İnsanlar artık boğuluyorlar. Yani boğulma noktasına geldiler. Hani nefessiz kalmayız ama çok da rahat nefes alamıyoruz. Ha bunun sonu ne olur derseniz, bu stratejiyle yürüdüğümüz anda ben sonumuzun bugünden çok daha iyi olabileceği kanaati taşımıyorum. Maalesef büyük bir ihtimal 2027 yılında Türkiye mutlaka bir erken seçime gitmek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesi açısından.
1: Hatta onu özür dilerim, parantez açayım. Kayseri Milletvekilim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri olan Sayın Mustafa Eritaş Bey'in ne kadar oldu? 4 ay kadar önce, 4-5 ay önce şu cümleyi kurmuş, dedi ki erken seçim değil, öne alınmış bir seçimden bahsedebiliriz. O da 2027 sonuna doğru olur dedi. Şimdi mevsimsel olarak baktığımızda Aralık Ocak ayında bir seçim olma ihtimali yok. Çünkü hani Kayseri'nin doğusunda ciddi bir kar yağışı, erken gelen bir kış nedeniyle köylere kadar uzanacak olan bu sandıkların ulaşımında sıkıntı olacak. Aralık'ta olması mümkün değil. O zaman geriye 2027 sonu dediğimiz zaman kar yağışlarından önce Ekim ya da Kasım'ın ilk haftaları ya da ilk günleri diyebiliriz sanırım. O da söylediğiniz gibi anayasal anlamda ikinci, üçüncü defa Cumhurbaşkanı olmasının önüne geçiyor mevcut anayasal sistemde, ama erkene alınmış bir seçimde biraz daha kolay olabiliyor. O yüzden muhtemeldir ki 2027 Ekim ya da Kasım ayında herhalde bir seçime gideceğiz gibi gözüküyor.
2: Muhtemelen. Fakat seçim de olsa, seçimle ilgili parasal bir rahatlama da olsa, ben 2027 yılını, bağışlasınlar değerli izleyiciler, ama 2026'dan çok daha rahat, çok daha huzurlu geçebileceği kanaatini taşımıyorum. Bunu net olarak belirleyeyim. Şimdi birincisi, yüksek enflasyon ve yüksek faiz bireysel bazda da üretim bazında da bütün dengeyi alt üst etmektedir. Yani bunu net olarak bilelim biz. Artı maalesef tutmayan hedeflere göre yıl başında ücretler belirlendi. Ya çok ilginç. Biz enflasyon hedefi koyuyoruz. Bu hedefe göre ücretleri belirliyoruz. Birçok insanın, ailenin kaderi aslında burada ortaya konulan, belirlenen değer. Fakat aradan birkaç ay geçtiğinde o hedeflere göre belirlenen rakamların anlamsızlaştığına şahitlik yapıyoruz. Çok enteresan. Siz biraz önce de bahsettiniz. Sayın Karahan açıklama yaptılar. Ve yılbaşında belirlenen %16'lık enflasyon hedefini %24 olarak revize ettiler. Üst segment limiti de 26 olarak revize ettiler. Şimdi mantıki boyutta baktığımızda %80'in üzerinde neredeyse bir sapma var. Daha ilk 5. ayın ortasında. Gerçek anlamda bu belirlenen ücretler acaba nasıl idare boyutuyla 12. aya taşınabilecek? Dolayısıyla istense de istenmese de en azından yılın ortasında bir zam vermek zorundalar. Ama geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yılda aynı sistem uygulanır mı? Çok rahat uygulanır. Yani hükümet istemezse uygular bu işe. Götürür ama bu insanlar ne olur? Sabit yerde çalışanların hali nicedir onu bilmiyoruz. Aslında fotoğrafın bir yönü bu. Diğer yönüne baktığımızda yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta sıra dışı bir daralma var, küçülme var. Hatta birçok işletme yatırım yapmayı bırakın elinde var olan varlıklarını satarak likide dönmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir konjektürde işverenin üzerine de yeni bir risk veya yük yükleyebilmek çok da kolay değil. Yani Anadolu'da harika bir laf vardır. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye. Yani iki yönlü de çok ciddi sıkıntı yaşanacağının farkında olalım. Bir daha diyorum. Bu ücretlerle geçinebilme şansı hiç kimsenin yok. Yani beni bağışlayın, yine amiyane bir şey söyleyeceğim. 105 bin lira fakirlik sınırı bana göre. Yani bu ülkede insanlar rahat bir fakirlik de yaşayamıyorlar. Çünkü 105 bin liranın üzerinde olması lazım fakir olmanız için. Alta geçmemeniz lazım yani aldığınız aileden. Şöyle kendi kendime yorumluyorum. Kaç insan 105 bin liranın üzerinde acaba aylık alabiliyor bu ülkede? Yani fakir statüsünü daha yaşayamıyorlar.
1: Tamam.
2: Diğer taraftan açlık sınırı 34 bin liraya çıktı. Yani bilmiyorum ben ama asgari ücret bile açlık sınırının altında. Dolayısıyla ağız tadıyla bir açlık bile yaşanamıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok enteresan. Benim garibime gidiyor. Şimdi tahmin. Güzel bir şey. Hedef belirlemek güzel bir şey. Ama bana göre tahmin yapıldığında bu tahmin eyleme dönebilmeli. Bizde yalnızca sözel bazda kalıyor. Eyleme dönmüyor. Aslında bu bir temenni. Yani temenni olarak düşünelim. Ben şöyle hafızamı yokluyorum. Yeni işte yaptık 5. ayın ortasında 16'dan 24'e üst limiti 26'ya çektik. Enflasyon beklentisinin. Şahsi kanaatim 30'un çok üzerine bitireceğiz. Bunu net olarak belirteyim ben. Yani belki çok insanlara ters gelecek ama hissettiğim bu veya kokladığım bu. Şimdi 2021'i hatırlıyorum ben. %9 olarak enflasyon belirlenmişti. 36 çıktı. 2022 yılında hafızam beni yanıltmıyorsa %23 olarak hedeflendi. 64 çıktı. 2023'te yine 22 olarak bu sefer bir puan düşürdü, hedeflendi. Yine 64 çıktı. 2024'te %33 belirlendi. %44 çıktı. Geçen sene 25'te %16 dendi. 30'un üzerinde çıktı. Bu sene 16 dendi. 5. ayın ortasında yeniden revize ettik. Henüz 5. aydayız. %80'lik bir sapmanın üzerine resmi açıklama. Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla bu noktaya geldik. Şimdi düşünüyorum ben. Yani neye nasıl güvenerek bu ülkede yatırım yapacağız, üretim yapacağız, istihdam sağlayacağız, ihracat için mücadele edeceğiz veya yılbaşında tutmayan hedeflere göre belirlenen ücretler ilk 4 ayda neredeyse %14 civarında eridi. 5. aya girdiğimizde açıklanan rakamlar bunu gösteriyordu. Şimdi böyle bir konjektürde bu insanlar nasıl geçinecekler, nasıl huzurlu olacaklar, nasıl karınlarını doyuracaklar? Bu da ayrı bir muamma.
1: Şimdi ilk 4 ayda zaten bir %14 yani Ocak, Şubat,
2: net yaptık.
1: Mart ve Nisan döneminde %14'e ulaştık. Peki evet. Yıl sonu hedefi Sayın Karahan Bey'in açıklamalarına göre %24-25 diyelim. Kaldı %10-11'lik bir kesim evet, ama öbür taraftan da 8 aylıkta bir süreç var. Mayıs'la birlikte Aralık dahil 8 aylık bir süreç. Şimdi kalan o %10'u tutturabilmek için
2: %1 küsürlerle gidiyoruz.
1: %1.2 gibi bir, yani 1.5'u bile bulmaması lazım ki
2: hedef, o hedefe ulaşalım.
1: Bu da herhalde bu şartlarda bugüne kadar geldiğimiz noktada Ömer Bey, bunu da tutturabilmek çok mümkün değil. Şimdi bunu anlamak ve bu hesabı yapabilmek için bir ekonomist olmaya da gerek yok. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2: okumaya gerek yok.
1: Ekonomi ya da iktisat okumaya da gerek yok. Bunu sade, yani neredeyse sadece okuma yazması olan, dört işlemi bilen herhangi bir eğitim düzeyi en düşük olan biri bile herhalde der ki ya 4 ayda 14 ise kalan 8 ayda sen nasıl 25'i 24'ü tutturacaksın diye herhalde sorar. Bilmediğimiz bir şey mi olacak diye düşünüyoruz ama bu konuda herhalde bilinmezlik de çok mümkün değil. Yani belki sadece şu olur. Yaz döneminde tarımsal ürünlerin bu sene maşallah var. Havalar çok güzel gidiyor. Çok güzel. Yağışlar çok güzel. Barajlarımız doldu. Belki orada yani 50 TL'ye yediğimiz bir meyve 30 liraya düşebilir. 100 liraya yediğimiz 50 liraya düşebilir. Belki tarımsal ürünlerde hatta eksi enflasyonu bile hani Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde belki, ama bunun haricinde otomotivde, inşaattı, demir çelikti, mobilyaydı. Burada eksi enflasyon gibi bir rakamlardan bahsetmemiz herhalde mümkün. Tabiatın kanuna aykırı.
2: Evet, doğaya aykırı.
1: Peki sadece o zaman bir tarımsal ürünlerle de bu enflasyon rakamını aşağı çekmemiz de çok mümkün değil. Çünkü tarımsal ürünlerin enflasyon sepetindeki içindeki oranı %13-%14. Her tarafı eksi olsa ne hükmü var?
2: Olma mümkün ya, değil mi?
1: Peki bugün soru mi? Şu. Aslında bu hep basit matematik hesabını herkes yapabiliyorsa ekonominin başındaki insanlar bizlerden çok daha iyi yapmaları lazım. Yani ya benim aklım almıyor Ömer Bey. %14 ilk 4 ay kalan 8 ayda ya 4 ayda 14, 8 ayda 10. Matematiğe aykırı. Bunu hesaplamıyor ya, biz bunu halkı bile ve isteyerek sanki yalan söylüyoruz ya da doğruları paylaşmıyoruz. Hani gerçekleri söylememiz lazım demiyorlar mı?
2: Evet, o kadar garip ki. Gerçekleşmeyecek rakamlarla yani insanların ücretlerini belirlemek büyük bir risk, beni bağışlayın. Bakın yani bu nokta bile o kadar açmaz bir nokta ki. Yani belirlenen hedefe göre ücret artırıyorsunuz. Gerçek olmayan rakamlar bunlar. Olmayacak olan rakamlar bile bile. Ve bu insanlar daha 5. aya geldiklerinde tökezliyorlar. Yani adım atamaz hale geliyorlar. Şimdi tarım dediniz, çok ilginç. Biraz sonra olmazsa oraya da gelelim.
1: Tamam.
2: Bugün Hollanda dediğimiz yer, daha önce biz size bahsettik Ali Bey. Konya kadar bir yer yuvarlak olarak. Benim hafızam yatmıyorsa benim 160 milyar dolarlık tarım ihracatı var. Siz de geçen hafta belirttiniz. Türkiye'nin tarım ihracatı yaklaşık 38 milyar dolarlar civarında. Şimdi ben bir Konya'yı hayal ediyorum, bir Türkiye'yi hayal ediyorum mantıklı olarak. Normal bir birey olarak hesap ediyorum. Diyorum ki Hollanda kadar bir yerden 160 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yapılıyorsa, tabii modern sistemlerle, biz Türkiye gibi bir 778 bin metrekarelik alanda nasıl diyorum birkaç trilyon liralık, birkaç trilyon dolarlık ihracat yapmayız.
1: O şuradan.
2: Yani o kadar enteresan bir şey ki bu denkler.
1: Cevabı çok basit.
2: Yani o kadar enteresan ki.
1: Konya kadar bile yüz ölçümü olmayan bir yerdeki tarımla bizim Türkiye 784 bin kilometre karedeki tarım aynı tarım değil.
2: Biliyorum, farkındayım.
1: Katma değeri yüksek olan, mesela laleden bahsediliyor. Osmanlı döneminde Isparta, Burdur'dan gidiyor. Osmanlılar zamanında. Bugün dünyanın en büyük satıyor. Milyarlarca dolar lale ihracatını yapıyor. Biz bile oradan alıyormuşuz tekrar.
2: Gerçek bu.
1: Şimdi biz burada buğday üretiyoruz. Belki buğday, arpa tarımsal ürün anlamında en ucuz diyebileceğimiz, satış fiyatı en ucuz olan ürünlerden biri. Ama adam çok daha yüksek katma değerli, yani küçücük alanda çok büyük bir rakam. Bu şuna benziyor. Bir şehirler arası nakliye var. Bir tane kamyon oluşturduk Ömer Bey. Kamyonun içinde su var. Sadece su. Paketlenmiş, şirinklenmiş, paket paket su. Yani o da 20 ton ya da 15 ton diyelim. 15 tonluk bir su taşıyan tankerin üzerindeki rakam, atıyorum 10 lira. Aynı tırla, kamyonla yine 15 ton ağırlığında mobilya taşırsanız rakam oluyor 30 lira, 40 lira. Ama aynı tırla siz bir beyaz eşya taşısanız aynı yükle rakamınız 80 lira. Aynı kamyonla cep telefonu taşırsanız milyon dolarlar bulan bir maliyet. Şimdi tır aynı. güzergah aynı, şoför aynı, taşıdığı yükün miktarı kilogram bazında aynı ama birinin kamyon değeri, hani gerçek rakamlar üzerinde biri 100.000 TL, öbürü 50 milyon TL.
2: Bu kadar fark.
1: Aradaki fark nedir? Aradaki fark katma değerli ürün üretmektir. Şimdi Hollandalıların yaptığı da bu. Tarımsalda.
2: Biz de yapabiliriz Ali Bey.
1: Bizim Mehmet emmimiz 3 litre süt aldığı zaman seviniyor. Öbürü Hollanda'daki 30 litre verim süt aldığında üzülüyor.
2: O da inek, bu da inek. O da mondofon, bu da mondofon diyelim. Ama işte teknik, teknoloji Ali Bey, yaklaşım bizim en büyük problemimiz bu. Bakın devlet planlama teşkilatı diye bir teşkilat vardı. Defalarca sizlerle de konuştuk. Başka yerde. Yani bu teşkilat gerçekten Türkiye'de neyi, nerede, nasıl yatırım yapılır veya neyi, nerede, nasıl elde edilir? Bununla ilgili plan, proje üretilir.
1: Özür dilerim. 5 yıllık kalkınma planları hazırlardı.
2: Yani bunlar aslında, Ali Bey şimdi bakın, biz gözü kapalı, gözü bağlı tarım yapmaya çalışıyoruz. Gözümüz kapalı, gözümüz bağlı hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğru dürüst veri elde edemiyoruz, verim elde edemiyoruz.
1: Yani düzen gidiyor.
2: Bilmiyoruz, bunu anlatıyorum. Yani imkanlarımızı, zamanımızı, paramızı, insanımızı heba ediyoruz ya. Üzüldüğüm nokta bu. Yani o kadar enteresan ki bakın uç ama bir daha örnek vereceğim. Bununla ilgisi yok. O kadar garibime gidiyor ki Ali Bey. Söylüyorum bakın Türkiye'de daha önce sizle konuştuk. 60 tane eczacılık fakültesi var. Beni o kadar etkiliyor ki bu nokta Ali Bey. Tarif edemem ben size. 60 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın, açın internete bakın. 3 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın ilaç ihracatı 70 milyar dolar ya. Bizde kuruş yok. Ya şöyle düşünüyorum. Ya Rabbi diyorum. Yani bizde nasıl bir anormallik var? Yani bağışlayın. Bizde mi bir uğursuzluk var? Yani biz mi önümüzü göremiyoruz? Bizi yönetenler mi bize yol gösteremiyorlar? Bir daha tekrarlıyorum. O kadar önemli ki yani kafam o kadar karışıyor ki ya 60 tane eczacılık fakültem var. 60 tane. Adamın 3 tane var Finlandiya'nın. 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapıyor. 60 tane bizim fakültemizde tık yok. Ya düşünüyorum Ali Bey, ya bir gariplik var. O zaman bu gariplik nasıl gider? Veya anormal olan şeyi normale nasıl çeviririz? Nasıl yapıyor insanlar? Psikolojide bir kural var Ali Bey. Der ki, o kadar hoşuma gider ki, bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Bakın, bilinçsel, bir daha söylüyorum. Psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Yani görmeyle, öğrenmeyle, öğretmeyle olur. Ya kardeşim, bilmeyebiliriz. Yani biz çiftçi olarak, hayvancılık yapan olarak, ticaret yapan insanlar olarak, yatırımcılar olarak, müteşebbis kişiler olarak, ya ne olur bize kılavuz olun. Yani bize öncü olun. Bu işin projesini üretecek insanlar, bu işte donanımlı, bilgili, birikimli, dolu insanlar proje üretsinler. Ben teorisyenim. Bana da sorsunlar. Yani ben de açıklayayım bazı konularda fikirlerimi. Birçok insana sorsunlar. Doğru olan neyse, senin benim adamım, şunun bunun adam olarak değil. Ülkenin ve insanın menfaat için doğru olan neyse bunu yapalım. Diyorum ki kardeşim, yani mumla bir şey aramanın gereği yok. Önümüzde örnek var. Bu insanlar bu işi nasıl başarıyorlar? Yani 3 tane fakülteyle adam, eczacılık fakültesiyle 70 milyar dolarlık ilacı nasıl satıyor? Türkiye olarak biz yani neredeyse 86 milyon insanız. Tarımla uğraşan ciddi kesimde bizim gücümüz var, insanımız var. Ya 40 milyar dolarlık tarım ürünü satamıyoruz. Hollanda avuç içi kadarıyla 160 milyar dolarlık tarım ürünü satıyor. Ali Bey bakın, buradaki olay şu. Bizim insanımızın cahilliği değil. Yani bizim insanımızın yetersizliği değil. Bizim insanımızın iş bilmezliği kesinlikle değil. Tembelliği değil. Ya bizim öncümüz yok, kılavuzumuz yok. Yani bizim aynamız yok. Bize bir ayna lazım kardeşim. Bize bir kılavuz lazım. Yani bize yol gösterecek insan lazım. Emin olduğum tek şey, o ülkelerde gerçekten kılavuz var, yol gösterici insan var. Bugün bakın dikkat edin. Biz teknolojiden bahsediyoruz ama yani yüksek teknolojiden veya çipten, ben size örnek vereyim lütfen. Amerika, Çin, Rusya, Avrupa'ya dönen Fransa, Almanya. Bunlar sanayi ülkesi değil mi? Temeline girin, tarım ülkesi bunlar. Bakın bu saydığım ülkeleri bir daha sayıyorum. Amerika, inceleyin. Çin, Rusya, Fransa, Almanya. Çok ciddi boyutta tarım geliri elde eden insanlar, ülkeler bunlar ya.

0: psikososyal, fiziksel açıdan diyorum ya, anlatıyorum, aynalama diyorum. Yani biz bu aynalamayı yapamazsak eğer, insanlara örnek olamazsak, yatırımcımıza, müteşebbisimize, tarımla uğraşan, hayvanla uğraşana biz ne yapacağız? Yani bizim amacımız nedir? Yani şunu merak ediyorum bahsedeyim. Türkiye yönetenlerin amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu çok ilginç bir soru. Benim kafamı karıştırıyor. Yani yapılmak istenen nedir? Verileri nasıl kullanıyoruz? Elde ettiğimiz geliri nasıl kullanıyoruz? Yani biz niye kılavuz olmuyoruz insanlara? Artı hepimiz biliyoruz. Teşvik veriyoruz. Batıdaki insan teşvik verdiğinde peşinde tıkır tıkır tıkır inceliyor, irdeliyor. Biz teşvik veriyoruz. Adam bilmem ne bankasını alıyor, kamu bankasından bana geliyor, kanıma dokundu Ali Bey. Benim hesabıma geçirerek dükkanın altını alıyor adam benden. Ya kardeşim, bu devlet, bu ülke sana bu parayı hayvan al diye vermiş. Hayvancılığını geliştir diye. Niye gelip altın alıyorsun? Niye gelip döviz alıyorsun? Senin derdin ne? Bakın yani o kadar garip noktalarımız var ki. Gelişmemizin sebebi de bu. Gelişmememizin. Yani bir şeyi yaparken denetlemeyi de beceremiyoruz. Yani parayı veriyoruz, onu denetlemesini de beceremiyoruz. Diğer taraftan parayı alan insan parayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani hayvancılık yapan insan devlet sana hayvancılık yap diye kamu bankasından para veriyor, gidip altın alıyorsun. Ya bu nereye sığar? Ben anlatır mısınız? Vatandaşta da garabet var, parayı verende de bir gariplik, garabet var. Dolayısıyla ne vatandaş gerçek anlamda yapması gerekeni yapıyor, ne de devlet denetlemesini yapıyor.
1: Bu şuradan olabilir.
0: O kadar enteresan.
1: Bizim devletimiz fazla iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Çünkü
0: bana öyle geldi.
1: Şöyle Allah. Aşırı iyi niyetli. Hem de normal bir iyi niyetle değil. Aşırı iyi niyetli. Fazla iyi niyetli. Neden? Teşvik programı çıkarıyor. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide, işte KGF fonlarında şu ya da bu şekilde. Bir şekilde kredi imkanı çıkarıyor. Zannediyor ki devletimiz A şahsına ben şu kadar miktar verdiğim zaman işini büyütecek, yatırım yapacak, istihdam yapacak, besicilik yapacak, hayvancılık yapacak ya da
0: veya sanayi
1: üretimi yapacak. Bundan sonra bu buraya harcar, tamam diyor. Ama arkasından denetimi yapmıyor bu diyor. Nasıl olsa diyor dürüsttür ya, dürüst esnaftır diyor. Ben de bu parayı alacağım yapar diyor. Ama aynı kişi gidiyor lüks araba alıyor. İşe. Gidiyor bahsettiğiniz gibi altın alıyor. Yaşa. Gidiyor bankaya faiz atıyorum %20 kredi çekiyor. %45 ile bankaya yatırıyor olduğu gibi.
0: Yaşadık bunu.
1: Maşallahın kuşallahın.
0: Yaşadık bunu ya.
1: Tabii ki yaşadık. Bunları nasıl yapıyor. Bir şey ya? Devletin iyi niyetli, fazla iyi niyetli olması dediğim olay işte bu. Verdiği paranın akıbetini takip etmiyor. Her zaman bu örneği veriyorum. Pandemi dönemi. Affedersiniz. Tüm dünyada olduğu gibi. Amerika'da da bizde de her yerde bir ekonomi daraldı. Tabii. Üretim azaldı. Bilmiyorum. Ve her ülke kendi gücü nispetinde destekler, teşvikler verdi. Ya Amerika'da bir iş adamına, üretim imalat yapan bir iş adamına da hibe desteği ya da para ya da çok uygun rakamlarla kredi veriyor. Bu adam Ömer Bey gidiyor. Hani marka belirtmekte çok beis görmüyorum. Reklama girmez herhalde. Lamborghini marka ultra lüks. Bir otomobil satın alıyor ve bunu da sosyal medyasına paylaşıyor. Devletten aldığı destekle. Tabii bunu sosyal medyada paylaşınca bir anda duyuluyor ve Amerikan hükümeti şunu yapıyor. Adamın canını okuyor. Altındaki arabayı da alıyor. İşletmesine de el koyuyor. Ben sana üretim hayatına devam et diye verdiğim bu teşvik desteği sen keyfi harcama yapamazsın.
0: Bize benzer.
1: Zihniyet tam anlamıyla bu. Bizde yıllarca KGF kredi garanti fonu diye çıkardığımız rakamlar, KOSGEB kredileri, bir taraftan esnaf kefalet odalarında verilen krediler, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bankası'na ya da Halk Bankası'ndan tarıma ya da besicilikte uğraşanlara verilen krediler. Ya o kadar ne çok destek gidiyorum? Verildi. Hakikaten destek verildi. O yatırım teşvikte Kayseri maalesef hep 3. bölgede. Yatırım teşvikte 1 ve 2 hiç olmadık. Sağ olsun geçmiş dönemdeki vekillerimiz maalesef o teşvik programlarında Kayseri bir türlü dahil edemiyorlar. Yanı başımızda Yozgat, yanı başımızda Kırşehir'de inanılmaz teşvikler varken bizde hiç yok. Ha Ordu'da oldu ne oldu derseniz, tarıma ya da hayvancılığa verilen bu kadar desteğe rağmen onlar da gittiler, ev aldılar, araba aldılar, altın aldılar, banka yatırdılar. İşte Amerika'daki devletle Türkiye'deki devlet arasındaki fark bu. Amerika diyor ki ben sana güvenmiyorum, verdiğim paranın takibini yaparım.
0: Yapar.
1: Bizim devletimiz diyor ki, hükümetimiz diyeyim, devlet demeyeyim, hükümetimiz diyeyim, diyor ki sen çok iyi niyetlisin, ben sana parayı verdim, nasıl olsa sen bunu buraya harcarsın. Değil işte. Hayır. Verdiğin paranın nereye gittiğini araştıracaksın. Eğer amacına uygun kullanmadıysa da canını okuyacaksın. Bak bakalım bir daha

0: başka birileri tenezzül ediyor mu? Bizdeki asıl sıkıntı sanırım denetim.
1: Hayır Bey, benim aklıma başka şey de geliyor. Şimdi buyurun. Bunu bu şekilde yuvarlak ortaya koyarak birilerinin daha rahat acaba yaralanması sağlanıyor mu? Şimdi söylediğimi anladınız mı bilmiyorum. Perdenin anlamadım. Önünde bu var.
0: Bir daha açıklayalım.
1: Bakın, perdenin önünde bu var. Ama perdenin arkasında bu paralar bir yerlere belki daha güçlü miktarda akıtılıyor, aktarılıyor. Ve o paraların da akıbetinin araştırılmaması için perdenin önündekilerin de akıbeti araştırılmayabilir. Ben böyle oluyor demiyorum bakın. Bu çok enteresan. Şimdi evet. Somut örnek vereyim. Çok ciddi bir nokta burası yani ve çok ciddi bir iddia. Ben var demiyorum ama bir örnek vereyim. Nas ekonomisiyle beraber takdir edersiniz ki ciddi bir bunalıma girdik Türkiye olarak. Ve banka müdürlerinin bizzat şahsımı veya şahısları arayarak söyledikleri şuydu. Güzel kardeşim, mevduatta ne paran var senin veya elinde likit ne var diyelim. 1 milyon liram var. Bana 1 milyon lirayı getir dedi. Ben bunu yüzüme söylüyorlar. Hiç saksı gizli yok. Gel getir bunu bana. Peki. Devlet şunu istiyor bizden. Hem para alacaksın hem satacaksın, vereceksin. Almak için diyor bana bu 1 milyon liranı getir veya 1 milyon dolarını getir. Bunu dolara çevirelim senin paranı. Bağışlayın. Türk parası olarak tutalım senin paranı. Dolar da olsa, Türk parası da olsa TL'ye çevirelim. %14+3 ben sana faiz vereyim, %17. Sen aynı paraya yatırdığınız mukabilini, artı sana döviz garantisi vereyim artışını, bir yıllık döviz garantisi artışını vereyim. Sen benden kredi kullan, %14'le ben sana kredi vereyim Hayri Bey bakın. Şimdi burada...
0: Çok güzel bir ticaret.
1: İyi niyet var mı Hayri Bey? Bakın siz dediniz ki devlet niyet. Bana bir garip geliyor Ali'ciğim. Yani burada acaba diyorum ya birileri... Bir şeyler yapmak için imkan mı yaratılıyor? Yani sen %17 ile bankaya para yatıracaksın. 14+3. 14'ü banka karşılıyor. 3'ü hazine karşılıyor. Döviz karşılığı paran garanti olacak. %14'le aldığın parayı da sana 14'le para verecek. Götür bir başka bankaya. Mevduat olarak yatır. Oradan da aynısını kullan.
0: Oradaki mantık şöyle. Dövizdeki artış bankanın faiz rakamının orantısal anlamda üzerinde olursa banka faizi atıyorum %17 ama döviz %25 artmış.
1: Onu garanti.
0: Aradaki %8'lik dilimi ben
1: onu garanti ediyor.
0: Garanti veriyorum
1: dedi. Artı aldığının aldığı 17'nin altında 14+3'tü. 14'te de para veriyor size. Yani diyorum ki burada bir garabet
0: ama var. Aynı dönemde politika faizleri 8,5-9'lardaydı.
1: Halil Bey maalesef.
0: Reali başkaydı.
1: Bağışlayın. Gerçekten o dönemde ben kullanmadım elhamdülillah ama %8,5'ta para kullanan insanları gözlerimle gördüm. O paraları aldılar, götürdüler ya emtiaya yatırdılar, dediğiniz gibi arabaya yatırdılar. Ya ev aldılar, yani ya şaşırdılar veya akıllı olanlar da götürdü bir başka bankaya mevduat olarak yatırdı Ali Bey. Yani o parayı faiz olarak bir başka bankaya yatırdı. Bir kısmı altın aldı bunun, bir kısmı döviz aldı. Yani özellikle kamu bankaları %8,5'a kadar o ortamda resmen kredi kullandırdılar. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi biz devlet denetlemiyor derken devlet neden denetlemiyor? Aslında bunu sormamız lazım. Bu noktada kendimizi sorgulamamız lazım. Neden böyle bir açık kapı bırakıyor? Yani neden kaçak iş yapmaya yatkın oluyor? Diyorum ki acaba başka biçimde yararlananlar mı var? Var demiyorum bakın. Bu iş benim kafamı karıştırıyor. Yani burada ülke olarak biz doğru şey yapmıyoruz. Yani ekonomi yönetimi olarak lütfen o bahsettiğimiz gibi eğer gerçekten bundan sonra da yapılacak bu tip açılımlar yapılıp sanayiye, üreticiye, yatırımcıya, tarıma, hayvancılığa teşvik verilecekse ne olur? Yani lütfen istirham ediyorum denetleyelim ya. Yani burada bu çok zor bir şey değil. Bunu veren kurumlar, memurları vardır çok rahatlıkla ama adam kayırmadan yani batı statüsünde denetleyebilmek önemli. Çok enteresan bir laf vardır Halil Bey. Türk gibi başla der. Alman gibi der, yatırımını yap, İngiliz gibi de der, işini yürüt, denetle der. Yani biz maalesef çok hevesli birçok şeye başlarız ama ondan sonra o işin eksiğini, yanlışını, kaçağını buluruz ve o işten yararlanırız. Ama bugün Batı buna imkan vermiyor. Demin bahsettiğiniz o Lombardini araç oranı son derece önemli ve doğru bir şey. Gerçekten bu parayı gereksiz yere kullananlara bırakın elinden parayı almayı çok ciddi bir cezai müeyyide uygulamak lazım. Yani bunun dışında... Biz ahlaklı bir millet değiliz. Kusuruma bakmayın. Bu kadar açık konuşuyorum ben. Dolayısıyla biz ahlak zafiyeti olan bir milletiz. Dolayısıyla biz ancak yasalarla durdurabilirsiniz. Yani Allah korkusuyla bir noktada hiç maalesef artık günümüzde
0: mesela yani şimdi
1: yasa hani dışında
0: tek dişi şey kalmış canavar dediğimiz batılı ülkelerde de oradaki eğer denetim mekanizması bizdeki gibi olsa
1: aynı olur.
0: Ben biliyorum
1: daha beter olur.
0: Çok bileyim, iyi biliyorum ki oradaki daha iyisini yapar. Olur. Daha beterini yapar. Yaşa. Orada ne yapıyorlar? İşte o devletin ya da hükümetin bir elinde bir sopası yaşa var. Ceza, hapishane, yüklü miktarlarda para verme
1: değneği var. Cezaları
0: sen yani diyor kuralı o yazar. Uymazsan diyor kafana diyor devletin sopasını indiririm diyor. Şimdi hani biz trafikte de her zaman söylüyoruz ya. Türkiye'de yeni artık cezalar
1: kafaya çıktı abi.
0: Ve inanılmaz derecede İyi şey düştü. Tabii. Allah esirgesin, Rabbim esirgesin kazalar, belalar, oranlar Olgalar azaldı. Niye? Şimdi yurt dışında hani 50 yazan yerde hadi 60'la gidin de görün. İnanılmaz büyük rakamlar. Şey her ya yerde denetim mekanizması. Hani ve bizim gurbetçi vatandaşlarımız da hani Türkiye'ye gelince Almanya'dan, Fransa'dan, Avusturya, Danimarka'dan gelince hani burada olmadık şeyleri yapıyorlar. Trafikte hareketler
1: ama aynı insanlar.
0: Aynı insanlar orada yani arabası 40-50 ise 51 bile hızla çıkamayan kişi burada imkanı olsa yani gözü kese 350 ile 250 ile gidecek arabasına göre. Peki aynı kişi orada farklı, burada farklı nasıl davranıyor dediğimizde benim de akrabalarım var, sizin de birçok tanıdığınız var gurbetçi olan. Kurdukları cümle hepsi aynı. Orada istersen hadi yap da göreyim. Devlet, polis canına okur, altındaki arabayı bile alır.
1: Kesinlikle.
0: Niye? Orada işte cezayla insanlara eğitim veriyorlar. Cezayla yola getiriyorlar. Ve bunun denetlemesi biraz önce konuştuğumuz konu. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Çok her ciddi alanda denetim. Her yerde denetim.
1: Çok ciddi.
0: Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ya trafikte, parasal işlemlerde, bankacılıkta, her yerde denetim. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Devlet bu konuda yani var yok değil. Sayıştay işte kamu kurumlarını denetliyor. İşte devlet denetleme kurumu var. DDK var. Tamam da yani 100 kişiden 1 kişi 2 kişi. 100 bin işletmeden 1 firma 2 firma. Bununla olmaz. Tamamının.
1: Yaşa.
0: Tamamın. E o zaman o vatandaş bizim gurbetçi Hasan abimiz orada farklı araba kullanıp Türkiye'ye geldiği zaman farklı araba kullanıyorsa bunun bir tane izahı var. Burada kurallar yani, yoksa orada kurallar var da çok özür dilerim. Bak bu da çok önemli. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da trafik kuralları var da Türkiye'de yok mu?
1: Var.
0: Var.
1: Ama uygulanmıyor.
0: Aynı kurallar. Orada da hız limiti 50, burada da 50. Değişen hiçbir şey yok. O zaman orada yapmayıp burada yapıyorsa burada yakalanmayacağını bildiği
1: için. Yaşa.
0: Yakalansam da ceza az olacak, bana kimse bir şey dokunmaz, bir şey olmaz dediği için bu oluyor. İşte o kredi garanti fonlarıyla araba alanlar. Ya. Zamanında hatırlayın 80'lerin sonunda bir kavak yetiştiriciliği konusu ya vardı tüm Türkiye'de.
1: O çok ilginçti. Var benim arkadaşlarım yaptı ayrı bir konuyu.
0: Ve hiç yapmayanlar da vardı göstermelik.
1: Hayır bağışlayın, para alanlar vardı onu ha, yapmak
0: para
1: için
0: aldılar,
1: özür diliyorum.
0: Yapmadılar.
1: Hem de benim meslektaşım.
0: Sonra ne oldu?
1: Uyumcular vardı
0: sonra
1: ya.
0: Sonra ne oldu? 90'ların sonunda da Türkiye'deki tüm kavakları da kestiler. Niye? Alerjik yönü çok üst düzey olduğu için. Evet çok hızlı büyüyen bir ağaç. Ekonomide, sanayide, mobilyada çok güzel kullanım alanları var. Ama öbür tarafta da insan sağlığına ciddi zararları yaşa var diye her yerde 90'ların sonu itibariyle kesmeye başladı. Ben de bir alerjik rahatsız olan biriyim. Kavak ağaçları o böyle kar yağıyor gibi hatırlarsınız Ömer Bey bilirsiniz. Bembeyaz. Kar yağıyor gibi o beyaz beyaz olduğu zaman
1: bembeyaz.
0: O astımla beraber artık yani kendinizi ölecekmiş gibi nefessiz hissediyorsunuz.
1: Saman nezlesi de oluyor.
0: Tabii çok bu kötü bir şeydi. Şey. Şimdi ne yaptılar? O denetim mekanizması olmadığı için rahat rahat devletten paraya onu. Bir de 2012 2011 2012 yıllarında bankacı bir arkadaşım vardı Ömer Bey. Devlet Bankası. O dönem yani bir ara faizlerin, bankalar arası faizlerin %6-7'ye düştüğünü hatırlayın. Enflasyonun bile tek haneli rakamlara indi.
1: Düştü tabii.
0: Arkasından zaten o 7 Şubat MİT krizi, arkasından 17-25 Aralık, arkasından Gezi olayları derken zaten aldı başını gitti. O dip rakamlar dediğimiz yerde dedi ki Halil abi dedi, büyük bir iş adamı var dedi. Bir o, şu kredi garanti fonu çıktı 4.5'la. 4.5 faiz oranı 4.5. Ama o zaman zaten bankalarda 7-8'lerde. Ama 4.5'ta iyi bir rakam. Yarı fiyatı neredeyse. Adam dedi müracaat etti ve yüklü bir miktar. Yani bu anlattığım ta işte 13-14 sene olmuş. Bugünün parasıyla atıyorum 50 milyon TL. yüklü bir miktar dedi. Şey çıktık, biz kredi verdik. Adam dedi hesabına geçse daha eline parayı almadım burada dedi işlemlerini yaptı. 4,5'la biz adama para verdik. 7 ile tekrar parayı geri aldık.
1: Dedi. Aynı adamla.
0: Aynı adamdan aynı banka. 4,5 faizle al 7 ile aynı yere yapı. Eline kağıt para hiç geçmeden oluyor bu da.
1: Görmedi bile.
0: Görmedi bile.
1: Hesapta.
0: Şimdi biz burada neyi konuşabiliriz ki?
1: Hiçbir şey konuşmuyor.
0: Bu devleti dolandırmak değil mi?
1: Ama devlet buna niye isim veriyor Halil Bey? Sıkıntı bu. Fırsatı.
0: Denetim.
1: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Verimlilik ve
1: neden
0: denetim.
1: Böyle bir şey?
0: Trump bizim sarı deli dediğimiz
1: otopark mafyası.
0: Sonra otopark mafyası.
1: Ben öyle diyorum.
0: Elon Musk'ı bakan olarak yani o zaman araları iyiydi sonradan bozuldu. Verimlilik bakanı yaptı. Bir sürü kamu kurumunda binlerce, on binlerce kişi işten attı.
1: Evet.
0: Dedi ki ya burada 10 kişinin yapacağı şey 50 kişi alınmış dedi. 40 kişi atıyorum dedi. Verimlilik. Ya Türkiye'de de denetim bakanlığı ve verimlilik bakanlığı ya da iç içe geçmiş olan denetim ve
1: ama önemli.
0: Biz hayata geçirmek zorundayız. Her alanda.
1: Ama önemli bu söylediğiniz şey. Çok sıradan bir şey değil.
0: İşte bahsettiğiniz gibi birilerinin işine geliyor mu?
1: İşte bakın en büyük sıkıntı mı?
0: İstemiyorlar mı? Tüm dert bu sanırım.
1: Veya burada başka bir şey mi var? Gizlenmeye çalışılan veya bizim görmemizin istenmediği. Ben en çok orası ilgilendiriyor. Yine Ali Bey geçen hafta sanayi endeksi açıklandı. Maalesef böyle bir konjektürde olması gereken oldu ve sanayide daralma başladı. Çok ciddi boyutlarda. Bu paralelde de ya sanayicilerin önemli bir kısmı imkanı varsa yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Yani yatırımlarını oraya yönlendirdi. İmkanı olmayan veya sıkışık olanlarda veya boşta olanlarda Kongo Toto veya iflası yeğlemeye başladılar. Aslında net olarak bu işin böyle olacağı son 3 yıldır neredeyse bilinen bir şey. Belirli olan bir şeydi. Fakat ihmal edildi, görmezden gelindi, olmayacak zannedildi ama korktuğumuz başımıza geldi. Yine İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bir açıklaması oldu Halil Bey geçtiğimiz hafta. Benim çok ilgimi çekti. Hafta sonuna doğruydu. İlk kez dedi ithalat noktasında tüketim mallarının ithal edilme oranı dedi yatırım mallarından daha fazla geldi, arttı dedi. Yani tüketim malı ithalatımız yatırım malı ithalatımızın düşünün ülke olarak üzerine çıkmış. Yani bu korkunç bir şey. Yani o kadar enteresan bir şey ki düşünün. Bir tarafta tüketim var, bir tarafta yatırım var. Ve siz tüketim bacağını yatırım bacağının üzerine çekebildiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. Peki bunun nedeni nedir diye sorgularsak son 2,5 yıldan beri uygulanan o baskıcı döviz politikası. Yani kurun sabit tutulması, dışarıdan gelen ürünün Türkiye'ye çok daha ucuz, çok daha uygun olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu kurlarla nasıl hareket edilir onu ben bilmiyorum. Peki bu kurları bugün gerçeğe doğru yaklaştıralım mı? Allah korusun bu aniden olduğu anda bir devalüasyondur. Tabii. Ve bunu piyasanın kaldırabilme şansı hiç yoktur. Ayakta olanlar da giderler. Bunu
0: yavaş
1: ben
0: yavaş musluğa açsalar.
1: İşte bakın bunu yapmak lazım Ali Bey. Yani 2,5 yıldır bu noktada bunu inatla tutmanın bana göre ne ihracatçıya, ne vatandaşa, ne yatırımcıya hiçbir yararı yok, hiçbir faydası yok. Bu noktayı niye bu kadar ısrarla korumaya, kollamaya, gizlemeye çalışıyoruz? Ben bu noktada da bayağı sıkıntılıyım. Yani.
0: Kaldı ki şu da var, tamam. Şimdi dövizin yüksek olması neye yarar? Bir taraftan şimdi vatandaş bizi dinleyenlerin anlayacağı evet. Dilden konuşursak, şu an 44-45 TL,
1: 45 lira.
0: Düz hesap
1: 45-500
0: dolar.
1: 45-500.
0: 60 TL olursa ne olur? 70 TL olursa ne olur? Sonuçları neye mal olur? Bir, ihracatçılar satış yaptığı için kendi maliyetleri TL, satışları, ticaretleri dolar. 45 lira, yani ne diyelim 1 milyon dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdi. Gitti Almanya mobilya sattı. Ayakkabı sattı, tişört sattı. 1 milyon dolarlık bir ticaret yaptı. 1 milyon doları da aldı getirdi. Türkiye hesabına yaptı. 1 milyon dolar bugünkü parayla, döviz kuruyla 45 milyon TL. Ama dolar 60 TL olursa ya da 70 TL olursa aynı ticaret, aynı miktar, aynı para. Çünkü orada enflasyon yok. Bizde var. Getirdiği anda 60 milyon TL yapıyor. 15 milyon TL cebinde. Bu birincisi. Bu birincisi. İhracatçılar dövizin her zaman yukarıda olmasını ister. Bunu koyduk cebe.
1: Rahat yapalım.
0: Kar edecek ki, para kazanacak ki.
1: Devam edecek.
0: Devam etsin ve yeni yatırım yatırımlarla yapsın. Beraber girsin. Peki, ithalat ayağında ne oluyor? Örnek veriyorum. Hani Örnek de demeyelim, birebir örnek, çünkü Türkiye'de üretilmeyen, yurt dışından gelen bir telefon. Misal 1000 dolar. Hani 1000 dolar da bizim Türkiye vergi alıyor, o ayrı mesele ama 2000 dolar diyelim bu telefon. 2000 doların karşılığı bugün 90.000 TL. Peki dolar 60 TL olsa ne olacaktı? 120.000 TL olacaktı. Aradaki fark 30.000 TL, %30. Peki o zaman ben ne yapacaktım? Ben 90.000 TL'yi ödemeye razı olan biri 120-130 bin TL olduğu anda ben bu ürünü almaktan bütçesel anlamda vazgeçeceğim.
1: Aynı, mecbur.
0: Mecburum. Ve sonra ne olacaktı? Bunun ithalatı azalacak. Yaşa. Ama ürettiğimiz bardağın ihracatı artacak. Dolayısıyla ithalat azalıyor, ihracat artıyor ve yeni yatırımcılara da teşvik.
1: İmkan tanınıyor.
0: İmkan veriyor ve pazarda bir fırsat sunuluyor. Bunu yaptığınız zaman dış ticaret dengesini sağlarsınız. Şimdi ithalat ve ihracat dengesinde mevzu bu. İthalatı azaltmak, maliyetini yükselterek azaltmak, çünkü ÖTV otomobillerde, ithal otomobillerde 2000 cc üzerine geçtiği zaman %220. Türkiye'ye geliyor 3 milyon, plazaya baktığınız zaman 15 milyon. Mantığı bu. İthalatı, dış ticaret açığını azaltmak, ihracatı artırmak. Peki bu dış ticaret dengesinde. Türkiye içinde iç piyasaya döndüğümüz zaman ne oluyor? İşte orada bizim karşımıza enflasyon denilen bir bela, gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz diyeyim daha doğrusu, devlet demeyeyim, doğru bir cümle olmadı. Hükümet dövizi neden baskılıyor? 2024 1 Ocak'ta dolar 30,5 TL, bugün 45 TL. 2,5 yıl geçmiş ki, 28-29 ay geçmiş.
1: Şaka gibi ayı bir.
0: Toplam fark %50. 2,5 yılda enflasyon. Bankaya yatırsan, telefon alsan, bardak alsan, mikrofon alsan ya da enflasyon dediğin zaman en az %150. O zaman ne oldu? Dövizi baskılamak, maliyet ve enflasyonla mücadelede evet. Ama öbür taraftan dış ticaret açığında ciddi sıkıntılar.
1: Çok ciddi.
0: Peki şu yapılamaz mı? Ömer Bey, sadece sessiz düşünüyorum. Belki birileri bizi dinliyordur. İthalat ve ihracat yapanlarda farklı bir kur, İç piyasada farklı bir kur olma ihtimali var mı?
1: Olabilir belki. Onu incelemek lazım ama.
0: Belki.
1: Belki. İşte o ille demiyorum. O sıkıntılı
0: dönemde,
1: bir şey.
0: Geçmiş dönemde ufaktan bunlar yapıldı. Yani biliyor, o dönem hatırlıyorum. 15 TL ise sen ihracat yaparsan senin paranı 17 TL'den alırım.
1: Biliyorum.
0: 16 TL'den alırım diye. Orada
1: sübvanse
0: bir %5-%10'luk bir sübvanse
1: yapıldı
0: vardı.
1: Bu.
0: Benzer bir şey yapılabilir mi? Daha radikal. Çünkü ihracatçılarımız sıkıntıda. Benim maliyetim TL bazında sürekli artıyor ama benim cirom aynı kalıyor diyor. Ben yurt dışında zam yapamıyorum diyor. Yatak ihraç edilirse 100 dolar.
1: Yapamıyor Ali Bey
0: zaten. 5 sene önce de 100 dolar. Bugün de 100 dolar. 100 dolar 150 dolar yapamıyor. O zaman maliyeti yükseliyor. Ne yapacaksın? Dövizi biraz yukarı yönlü hareket ettirmekte fayda var sanırım. Ama iç piyasada da enflasyonla mücadele etmek için de herhalde farklı bir kur politikası uygulanabilir.
1: Bu söylediğinizi teyit etmek için yeni şey açıklandı. Cari açık açıklandı Mart ayı itibariyle. 12 aylık cari açık 39.7 milyar dolar. Yani şu son
0: 12 ay.
1: Son 12 ay ki yani bu çok ciddi bir rakam Ali Bey, bakın yani cari açık yeni açıklandı. 39.7 milyar dolar. 40 milyar dolar şu anda Türkiye'nin cari açığı var. Yani gerçekten baktığınızda
0: büyük para.
1: Çok büyük bir para ve riskli bir şey bu. Bunun hangi boyuta nasıl altından kalkarsa onu ben bilmiyorum. Gönül Azra diyor ki Ali Bey, gerçekten doğru şeyler yaşanabilse, doğru şeyler yapılabilse, doğru hareket edilebilse ama nedenini ben bilmiyorum. Sanki bir el bizim doğruya doğru gitmemizi bize engelliyor, yani yanlış yöne çeviriyor gibi. Bu eli bertaraf edip normal yola gitmek zorundayız ve oraya ulaşmak zorundayız. Yani dediğim gibi bakın İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamaları, diğer taraftan sanayi üretimiyle ilgili rakamlar Türkiye'de gerçekten ekonomide veya sanayide ciddi boyutta bir sıkıntının olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Yani bunu gizlemenin, saklamanın veya yok gibi kabul etmenin bana göre bir yararı olacağı kanaatini ben taşımıyorum. Şimdi bir diğer tedirginim de Ali Bey, benim veya endişem maalesef dövizle ilgili gelen sinyaller var. Yani bizim bir gerçeğimiz var. Yaşadığımız 45.5 gibi şu anda dolar ama şu son 1,5-2 aydan beri bende bir şey var. Tedirginlik var şahsım adına.
0: Nedir bu?
1: Sanki bir istemeden de olsa yay gibi bir sıçrama yapabilir gibi döviz. Böyle bir şey hissiyat oluştu. Mesela süreç olarak 94'te yaşadığımız
0: 5 Nisan.
1: 2001'de yaşadığımız, 2008'de, 2018'de yaşadığımız bu kur hareketlerinin daha radikali olabilir diye korkuyorum. Çünkü çok bastık, çok sıktık, çok tuttuk. Allah korusun, fırladığı anda, irademiz dışında yani kontrolsüz fırladığı anda ben onun daha üzerine çıkar mıyız diye korkuyorum. Dedim ki kendi kendime bir şey oluştur. Ya bu nasıl, neden olur? Yani böyle bir şeye, bu sarmalara neden gireriz? Çıkardım kendi kendime. Dedim ki bir, Türkiye'nin kısa vadeli borç oranı yükseliyor Halil Bey. Yani kısa vadede ödeyeceğimiz borç Türkiye olarak çok ciddi boyutlarda, gerek kamunun gerek özel sektörün kısa vadeli borcunda ciddi boyutta bozulma ve artma var. Döviz çok uygun olduğu için kullanılan kredi fütursuzca olmaya başladı. Yani Türkiye'den değil de dışarıdan kredi kullanmaya başladık. İki, merkezi yönetim borç stoku beni endişe ettiriyor. Ocak ayı itibariyle de galiba 14 trilyon 395 milyar liralık gibi bir şeydi. Rakamdı merkezi yönetimin borç stoku. Bu da çok tehlikeli bir rakam. Diğer taraftan özel sektörün döviz borcunda çok ciddi boyutta kısa vadeli de uzun vadeli de artış var. Bir diğer tehlike, kert rate ile Türkiye'ye giren para en ufak bir hava bozulmunda hemen kaçıyor, pozisyonunu dışarıya doğru çeviriyor. Bir diğer tedirginliğim, 70 dolarlardan dolar kendi kendime hesaplıyorum. Bugün 110 dolarlarda baktık sizlere girmeden yayına. 110 dolarlara kadar tırmandı. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Meçhul. Yani vuracak mı vurmayacak mı, bir şey böyle papatya falı gibi. O yani seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Vuracak vurmayacak. Yani vurmazsa, anlaşma olursa süratle 80 dolar ve altına gelecek. Allah korusun ikinci vurmada ilk belki 150'de patlayacak yani varili. Burada çok büyük bir risk var. İhracat noktasında çok tıkandık. Yani döviz niye patlayabilir diye kendi kendim ben sorguladım. Turizm noktasında, turizm gelirlerimizde sıkışma ve daralma var. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, bağışlayayım bunu söylemek istemiyorum ama yabancı insanı tedirgin edebiliyor, yani ediyor demiyorum ama edebiliyor. Dolayısıyla turizmde de belki istediğimizi, umduğumuzu alamayacağız. Şimdi bunları alt alta üst üste yan yana koyduğumda diyorum ki ya bu kadar baskıyla bu kadar sakin gitmeye çalışıyor ama bir tarafta da gerçekler var, yani yaşadığımız şeyler var. Siz bir balonun içindeki havayı ne kadar şey yapabilirsiniz, içinde tutabilirsiniz hava basarak, bir noktada patlayacak bu. Onun çok endişesini yaşıyorum. Mesela 2026 Ocak'ta ben kısa vadeli borç stokunu çıkarttım. 174 milyar dolardı. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borcu çıkarttım. 239 milyar dolardı. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bunu karşılamak zorundayız. Peki Merkez Bankası'nın net rezervine baktığınızda siz bugün 239 milyar doları karşılayacak net rezerviniz var mı swap hariç? Yok. O zaman borç bulmak zorundayız bunu yeniden ödeyebilmek için. Bu da bizim için bana göre farklı bir sıkıntı, kaynak. Bir taraftan da huzursuzluk ortamı, maalesef söylemek istemiyorum ben, savaş ortamı Türkiye'den hem yatırımların hem de sıcak paranın çıkmasını sağlıyor. Sıcak para dediğimiz öyle bir bela ki Halil Bey, Türkiye'ye girerken bizi öpüyor, Türkiye'den çıkarken de bizi öpüyor. Yani sıcak para dediğim para soğuk para değil, yatırım parası değil. Yani sırf faiz için, rant için, günlük, aylık, haftalık para kazanmak için gelen bir faiz oranı bu. Oranıyla gelen para bu. Şimdi bir diğer taraftan bakıyorum ben, Merkez Bankası'nın repo haftalık faiz oranı %37. Diyorum ki canım kardeşim %37 ile para ver, ben yatırım yapayım. Diyor ki bana rüya mı görüyorsun sen diyor. Niye diyorum, %65 diyor, 60 diyor faiz oranları. O zaman diyorum ki ben %37'nin anlamı nedir? Yani niye %37'de Merkez Bankası haftalık repo faizini sabit tutuyor? Amacı ne? Ben bunu da merak ediyorum. Yani piyasada geçerli bir akçe değilse bu, bu rakam geçmiyorsa, yani niye böyle bir rakam ortaya çıkıyor? Diğer taraftan bakıyorsunuz, Türkiye'deki bir müteşebbis yurt dışına gidip rahatlıkla çok uygun, yani Libor artı 2.5-3.4 ile o ülkeden mal alıp Merkez Bankası garanti veriyor, Türkiye'ye getirip yatırım yapıyor. İç piyasada dışarıdan bu imkanı olmayan insan %60-65 ile para kullanarak nasıl yatırım yapabilir? Yani bunu düşünelim. Ve o kadar garip bir şey ki, yani bu denklemi defalarca size konuştuk. Yani ben %65 ile para kullanacağım, %16 dediler, şu anda 24 Belki 26 olacak diyor Sayın Merkez Bankası Başkanı. %26 enflasyon olacak bir ülkede şunu üretip satacağım. İyi de canım kardeşim, ben %65'te para kullanarak, risk üstlenerek, işçi çalıştırarak, yani sigorta yatırarak, bir sürü artı eksi giderlerim olarak yatırım yapacağım, üretim yapacağım, %30'la veya 26'yla bu malı satacağım. Yani bu böyle bir şey hafızaların alması mümkün değil veya akıllara ziyan. Yani biz hangi akılla Türkiye'ye yatırımcıyı çağırabiliyoruz veya Türk müteşebbise yatırım yap diyebiliyoruz? Tamam, parası olana saygım var ama bugün bütün yatırım yapanların parası yok ki, mecburen dışarıdan bankadan kredi kullanmak zorunda. Yani %60-65'te kullanarak hangi insana yatırım yaptırabiliriz Ali Bey? Yani buradaki ısrarımız ne? Demek ki bu sistemde bir yamukluk var. Yani bir eğrilik var, bir yanlışlık var. Dolayısıyla ne olur gelin şunu düzeltelim. Bunun içinde ne yapmak gerekir onu da düşündüm ben. Dedim ki ya bir kere, yani eğer düzelmek istiyorsak şunu yapalım. Üretimi merkeze koyalım. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Buna göre bir sistem dizayn edelim. Ama bunu ederken şunu göz ardı etmeyelim. Hukukun üstünlüğünü şiar edinelim, ilke edinelim. Yani öncelikle hukukun üstünlüğünü şiar edinelim. Hukuk herkese eşit olarak uygulansın. Üretimi merkeze çekelim. Artı güven verecek bir ortam, bir coğrafya, bir iklim oluşturalım. Yani güven olmadan Halil Bey, mümkün mü yatırım yapabilmek? Ben bile şuraya geldiğimde buranın tehlikeli bir yer olduğunu bilsem veya olacağını bilsem, Allah korusun, buraya gelip program yapabilir miyim? Veya siz yapabilir misiniz? Ben bu güveni bildiğim için, aldığım için buraya geliyorum. Yabancı yatırımcı veya yerli yatırımcı da size güvenebilmeli. Yani nasıl güvenecek? İşte biz bir kere en baştan yanlış yaptık. Yani enflasyon hedefini korken 16 korsanız, ilk 5. ayda da, ayın 5. ayın yarısında bunu %80'le revize ederseniz nasıl geleceğim? Ya bana anlatın, yani beni bir şeye davet ediyorsunuz Halil Bey, doğru bir şey söylediniz şey ama şartlar uygun değil. Yani orası bataklık. Sen bana diyorsun ki ya kardeşim diyorsun, yazlık ayakkabı, kısa pantolon, tişörtle şu çamura gir. Burası diyorsun çamur değil. Yani üstüne bir şey kaplamışsın, ip ince bir tabaka. Bunun üzerine bas diyorsun. Basarsam çamurun içine gireceğim. Yani bana bir şey söylerken, beni bir yere davet ederken beni güvendir. Yani ben güvenebileyim. Bu ülkeye gittiğimde gerçekten burada adalet önemli bir yer kapsıyor ve bu insanlar benim hakkımı yemez. Yani adalet karşısında, hukuk karşısında bir iddiam olursa, bir kaybım olursa, hak iddia edersem bu insanlar benim aleyhime bir karar vermez. Bunu garanti etmek zorundayız yani biz. Artı dediğim gibi hukuku gerçek anlamda uygulayabilmeliyiz. Artı her şeyden önce bana göre madde bir, üretimi en başa yazmalıyız. Yani merkeze oturtmalıyız.
0: Ama verimli üretim tabii.
1: Tabii. Ya
0: günde 3 litre süt alacağımız değil,
1: yabancı gibi
0: litre süt alacağımız bir verimli
1: yani
0: üretimden
1: bakın,
0: bahsediyor.
1: Bunları yapmadan, bunları siz gerçeği hayata geçirmeden yani nasıl bana yatırım yaptırabilirsiniz? Ben yapmayayım demiyorum. Yani yapalım. Halil Bey, ben 2000-2009'da İstanbul'a gittim. Beni bağışlayın. Tekstil üzerine iş yaptım. Yani affedin ama bir servet kaybettim ben. Yani bu ülkeye katma değer üreteceğim diye kumaş ihracatı ile alakalı bir şeydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa dolar 2000 liradan 1278 liraya kadar geldi. 9 sene sonra altın 4'e katladı. Altın götürmüştüm. Yani şöyle baktığımda ben kumar oynamadım. Bağışlayın, parayı çarçur etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. Tek amacım bu ülkede yatırım, üretim, istihdam sağlayıp yurt dışına büyük bir ortakla ortak oldum. Bana göre o daha büyüktü. Dünyaya mal satıyorduk, Avrupa'ya mal satıyorduk. Yanınızda çalışan insanlar 3, 4, 5 dil biliyorlar. Aldıkları rakamlar uçuk, mecburen o rakamları ödüyorsunuz. Siz bir tarafta bir ay sürüyor malın gidip paranın geri dönmesi. Sürekli dolar geriye doğru, sürekli altın ileriye doğru. Ödediğiniz kira, üretimden kayıplarınız, yanınızda çalışan insanların aylıkları, sigortaların sürekli artması, yani 9 senede yani şapa oturttu. Dolayısıyla bu noktada ağız yanan insanlardan biri de benim. Ya harika bir şey bu, bakın. Yani istedim ki ben gerçekten bu ülkeye katma değer katayım, iktisat okudum. Çok enteresandır, Profilo'ya yakın bir yerde de bir hemşerim, Kayseri'li emlakçı, İlk gittiğimde para da var. Dedi ki ya hocam dedi gel dedi sana şuradan 155 metrekare bir daire gösterdi. Birinci katlı yani zeminin üzeri. İstanbul'da öyle 80-90 metrekare muhteşem bir şey. Ha götürdüğüm paraya göre hiçbir şey değildi. Yani o daireye keşke alsaydım. Yok dedim arkadaş ben bu parayı buraya yatırım için getirdim. Yani ben üretim yapacağım. Katma değer üreteceğim ülkeme. Katma değer kazandıracağım yani. Ya böyle bir aşkla şevkle gidiyorsunuz. Tamam kardeşim ya bugün de diyorum ki ben ya sen işte bu ortamı bu iklimi düzeltemezsen yani gerçek anlamda destek veremezsen yatırımcıyı çekemezsin. Bir kez daha anlatacağım Ali Bey bağışlayın. Defalarca burada anlattım. Yani radarda da başka yerde de. Ya Kayseri firması şu anda İncesu'daki şeyi yaptığı fabrika üretime geçti ve müthiş üretim yapıyor. Almanya'ya adam gitti. Yani sonra da söyleyeyim herkes de biliyor aslında bu firmayı. 15 milyon euroluk adam mal aldı benim de arkadaşım. Kardeşim 14 milyon eurosuna Alman Merkez Bankası %2.25 ile yıllık faiz beyler aylık değil %2.25 ile 7 yıl vadeli bu adama bu makineleri sattılar. Bu adam 1 milyon eurosunu ödedi. Diyorum ki ben Almanya'daki Merkez Bankası %2.25 yıllık faizle Alman fabrikasının parasını peşine ödeyecek. Türkiye'deki yatırımcım garibim ben %60-65 ile para kullanacağım. Bu ürünü üreteceğim, Alman da üretecek, ben de üreteceğim. O adamcağız 2.25'lik faiz oranıyla bunu üretip satacak Almanya'dan dünyaya. Buradaki Ömer Uzunoğlu da %60-65 ile para kullanacak. Öbür taraflara artık hiç girip çıkmaya gerek yok. Dünyaya mal satacak. Kardeşim bunu yapabilmek için sihirbaz olmak lazım. Hiç kusura bakmayın ya da yani bağışlayın dengenizin bozuk olması lazım. Yani bir şeyi ortaya koyarken Halil Bey, yani bizim büyüklerimiz derler ya oğlum ayakta uçma diye. Yani ayaklarımız yere bassın. Yani bir şeyi ortaya koyarken, insanlara bir şeyi anlatırken, yatırım yapmalarını arzu ederken o iklimi oluşturmamız lazım. Tıpkı Almanya gibi veya başka ülkeler gibi. Sen bu iklimi oluşturmadan enflasyon hedefin belli değil. Faizin ne olacağı belli değil. Bağışlayın. Dövizin bir ay sonra ne olacağı belli değil. E gel kardeşim yatırım yap, yatırım yapayım. Artı yeni vergiler çıkacak mı? Yeni cezalar çıkacak mı? Ya 16.2 trilyonluk bütçenin 15.6 trilyonu vergilerden olur ise yani düşünüyorum ya Rabbi diyorum ya, ya ben mi yanlış biliyorum yoksa bu denklem bozuk bir denklem. Bir daha söylüyorum 16.2 trilyon liralık bütçenin 15.6 trilyon lirası vergiden geliyor ise biz neyi konuşacağız burada Ali Bey? Biz neyi anlatalım ya? Ben ne anlatayım
0: size? Biz haftaya psikoloji üzerine
1: ya
0: anlatalım.
1: Dönelim de. Ben ne anlatayım diyorum burada Ali Bey ya?
0: Programımızın sonuna geldik. Peki. O zaman son cümle. Çünkü çok üzdük güzel bir yerde konuyu bağlayalım.
1: Ya gerçek bu Ali Bey.
0: Maalesef.
1: İnkar etmekle yani kandırmakla olmaz. Hikaye anlatmakla bu iş olmuyor Ali'ciğim.
0: Her zaman için gerçekleri, gerçek rakamlar. Batıyorsak da çıkıyorsak da gerçek. Bir kez batacaksak bir kez gerçek. Batalım ama ne kadar gerilirsek de zıplamamız o kadar da sert güçlü ve olur. Güzel olur, güçlü olur. Belki bunu yapmıyoruz. Sadece ne diyelim hastaya öyle bir şeyle makinelere bağlayıp hayatta tutmaya çalışıyoruz. Galiba onu uğraşıyoruz. Bir anda da artık ileri doğru daha sağlıklı bir hale gelmek için. Tüm bunlar için de tabii neler lazım? Yapsal
1: kesinlikle. Yapsal reformlar.
0: Tabii reformlar lazım. Denetim, verimlilik.
1: Birebir.
0: Birebir lazım. Çok daha serti. Bunun karşılığında da art niyetli olanlara da ciddi cezalar.
1: Ayıklamak lazım Ali Bey.
0: Çok daha fazla bir ceza yöntemleriyle bunları da caydırıcı olmak lazım ki birileri de tenezzül etmesin.
1: O yola girmesin.
0: İşte ya Batı yapmış, Batı yapmış işte. Biz de yapalım. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Birileri daha önce keşfetmiş. Biz de benzer yoldan gidersek aynı Amerika.
1: Aynalama işte söyledik ya. Aynalama. Aynalama ya. Bu kadar basit bu iş.
0: Ne vardı? Benchmarking denilen bir şey vardır. Biliyorum, Japon kavramıdır. Taklidi daha iyileştirerek, daha iyisini yaparak.
1: Uzak Doğu bunu yaptı.
0: Tabii.
1: Hepsi.
0: Hep taklit etti. Sonra o yaptığı taklidin daha iyisini yaptı.
1: Mükemmelini yaptı.
0: Mükemmelini yaptı. Şimdi tüm dünyada söz sahibi. Biz neden yapmayalım? Bizdeki bu güç, kuvvet, akıl, zeka hepsi var.
1: Çok şükür.
0: Ama başkalarında olmuyor.
1: İnanç da var, inanma var.
0: İnanç da var.
1: Din demiyorum bakın. Yani o işi yapacağın olan inancı.
0: Başka bir şey daha
1: yine katmayalım ne olur.
0: Fırsatçılık var. İşin biraz da arka pencerelerini düşünme var. Burada da devlet ve hükümet devreye girer. Bu açık kapıları kapattığı zaman bizim insanımız her şeyi yapar.
1: Hizaya gelir.
0: Hizaya gelir diyelim. O zaman kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
1: Her şeye rağmen üzdümse özür diliyorum ama ben geleceğin bugünden daha iyi olacağı ümidini taşıyorum. Bu ümitten hiç vazgeçmedim. Umarım inşallah ülkemizin geleceği bugünden çok daha iyi olur. Bütün arzum, bütün isteğim, bütün çabam, bütün mücadelem bunun için.
0: İnşallah, söylediklerinize canı gönülden katılıyorum ve kocaman bir amin diyorum ben de. 91.8 Radyo Radar'da Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
3: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarza 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Haklı'yla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Yüksekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil

0: Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarı Olan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarı Olan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomiye yansımaları toplantıda etraflıca ele alınacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, geçiş sürecinin tamamlanmasında bundan sonraki aşamada ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğunu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az yer tutacağını belirtti. Bu tespitin iş hacmi açısından olduğunu vurgulayan Uçum, bunun yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinin organize edildiği, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezi 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanırken adliyeye sevk edilen 152 şüphelinin işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Yeni düzenleme doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerde uygulanan kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca vergi borcu bulunan şirketlere ödeme kolaylığı sunmak amacıyla 72 aya kadar vade imkanı tanınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce hilalinin görüldüğünü açıklayarak Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanmaya başlanacağını duyurdu. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemenin uygulama esasları şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu, sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarının da aynı takvimde hesaplara aktarılacağı, ödeme sürecinin 22 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Özvatan ve Sarız 15, Akkışla, Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarza 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan Zekorner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Paspat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil, Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan il kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha yediriyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren, kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşlarım bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz.
1: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
5: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
6: Evet.
5: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
1: Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında aile içi şiddet olayı meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından aldatıldığını öğrenen 35 yaşındaki kadın otoparkta eşi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan mağdur kadın eşinden şikayetçi olarak yasal süreç başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bugünden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Ervas

0: kaçırmayın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomiye yansımaları toplantıda etraflıca ele alınacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, geçiş sürecinin tamamlanmasında bundan sonraki aşamada ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğunu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az yer tutacağını belirtti. Bu tespitin iş hacmi açısından olduğunu vurgulayan Uçum, bunun yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinin organize edildiği, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezi 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanırken adliyeye sevk edilen 152 şüphelinin işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Yeni düzenleme doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerde uygulanan kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca vergi borcu bulunan şirketlere ödeme kolaylığı sunmak amacıyla 72 aya kadar vade imkanı tanınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü açıklayarak Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanmaya başlanacağını duyurdu. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemenin uygulama esasları şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu, sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarının da aynı takvimde hesaplara aktarılacağı, ödeme sürecinin 22 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bankkart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağa Petkim Sporu 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler Erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Washington'da Trump yönetiminin aldığı yeni kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat gönderilen bir e-postayla görevden uzaklaştırıldı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mütabakatlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi artarak 2988'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giriş yapan 3 insansız hava aracına müdahalede bulunarak engellediğini bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a düzenlediği son saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda bölgedeki gelişmeler doğrultusunda halka yönelik silah eğitimi verilmeye başlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. ABD basını Başkan Donald Trump'ın Salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail ekonomisi ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçülme kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkese rağmen ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki beldelere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olan Long Island Rail Road hatlarında tren seferlerinin işçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle tamamen durdurulduğu belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayımlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarza 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan Zekorner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı da almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Fosfat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha ilgiliyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik

0: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
1: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
2: Evet.
1: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
0: Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında aile içi şiddet olayı meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından aldatıldığını öğrenen 35 yaşındaki kadın otoparkta eşi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan mağdur kadın eşinden şikayetçi olarak yasal süreç başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bugünden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Erva Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonayı bir birincilik ve bir üçüncülükle tamamlayan genç sporcular Kayseri'ye toplam 2 madalya kazandırdı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erken

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomiye yansımaları toplantıda etraflıca ele alınacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, geçiş sürecinin tamamlanmasında bundan sonraki aşamada ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğunu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az yer tutacağını belirtti. Bu tespitin iş hacmi açısından olduğunu vurgulayan Uçum, bunun yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinin organize edildiği, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezi 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanırken adliyeye sevk edilen 152 şüphelinin işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Yeni düzenleme doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerde uygulanan kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca vergi borcu bulunan şirketlere ödeme kolaylığı sunmak amacıyla 72 aya kadar vade imkanı tanınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü açıklayarak Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanmaya başlanacağını duyurdu. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemenin uygulama esasları şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu, sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarının da aynı takvimde hesaplara aktarılacağı, ödeme sürecinin 22 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bankkart voleybol takımı, Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağa Petkim Sporu 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Washington'da Trump yönetiminin aldığı yeni kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat gönderilen bir e-postayla görevden uzaklaştırıldı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mütabakatlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi artarak 2988'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giriş yapan 3 insansız hava aracına müdahalede bulunarak engellediğini bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a düzenlediği son saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda bölgedeki gelişmeler doğrultusunda halka yönelik silah eğitimi verilmeye başlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı, uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. ABD basını Başkan Donald Trump'ın Salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail ekonomisi ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçülme kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkese rağmen ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki beldelere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. ABD'nin en yoğun banliyö demiryolu sistemlerinden biri olan Long Island Rail Road hatlarında tren seferlerinin işçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle tamamen durdurulduğu belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1 milyon 402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarzı 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan The Corner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı da almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz, markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Paspat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha indiriyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren, kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşlarım bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz.
1: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
5: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
6: Evet.
5: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir.

0: günden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Erva Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonayı bir birincilik ve bir üçüncülükle tamamlayan genç sporcular Kayseri'ye toplam 2 madalya kazandırdı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma,

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Rutin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile Doğanın Kapılarını sizlere aralıyor.

0: yapıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekille yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomiye yansımaları toplantıda etraflıca ele alınacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, geçiş sürecinin tamamlanmasında bundan sonraki aşamada ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğunu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az yer tutacağını belirtti. Bu tespitin iş hacmi açısından olduğunu vurgulayan Uçum, bunun yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinin organize edildiği, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezi 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanırken adliyeye sevk edilen 152 şüphelinin işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Yeni düzenleme doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerde uygulanan kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca vergi borcu bulunan şirketlere ödeme kolaylığı sunmak amacıyla 72 aya kadar vade imkanı tanınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü açıklayarak Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanmaya başlanacağını duyurdu. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemenin uygulama esasları şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu, sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarının da aynı takvimde hesaplara aktarılacağı, ödeme sürecinin 22 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bank Kart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağa Petkim Sporu 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Merhaba, dünyadan haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Washington'da Trump yönetiminin aldığı yeni kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat gönderilen bir e-postayla görevden uzaklaştırıldı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mütabakatlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi artarak 2988'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giriş yapan 3 insansız hava aracına müdahalede bulunarak engellediğini bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a düzenlediği son saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda bölgedeki gelişmeler doğrultusunda halka yönelik silah eğitimi verilmeye başlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. ABD basını Başkan Donald Trump'ın Salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail ekonomisi ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçülme kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkese rağmen ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki beldelere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olan Long Island Rail Road hatlarında tren seferlerinin işçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle tamamen durdurulduğu belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayımlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarza 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Zekorner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Paspat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha yediriyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren, kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşlarım bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz.
1: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
5: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
6: Evet.
5: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
1: Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında aile içi şiddet olayı meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından aldatıldığını öğrenen 35 yaşındaki kadın otoparkta eşi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan mağdur kadın eşinden şikayetçi olarak yasal süreç başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bugünden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Erva Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonayı bir birincilik ve bir üçüncülükle tamamlayan genç sporcular Kayseri'ye toplam 2 madalya kazandırdı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be. Profilo varmış.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu

0: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

Buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Teride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomiye yansımaları toplantıda etraflıca ele alınacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, geçiş sürecinin tamamlanmasında bundan sonraki aşamada ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğunu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az yer tutacağını belirtti. Bu tespitin iş hacmi açısından olduğunu vurgulayan Uçum, bunun yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinin organize edildiği, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezi 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanırken adliyeye sevk edilen 152 şüphelinin işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Yeni düzenleme doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerde uygulanan kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca vergi borcu bulunan şirketlere ödeme kolaylığı sunmak amacıyla 72 aya kadar vade imkanı tanınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü açıklayarak Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanmaya başlanacağını duyurdu. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemenin uygulama esasları şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu, sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarının da aynı takvimde hesaplara aktarılacağı, ödeme sürecinin 22 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bankkart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağapetkim Sporu 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler Erkekler Serbest Stil'de ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Washington'da Trump yönetiminin aldığı yeni kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat gönderilen bir e-postayla görevden uzaklaştırıldı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mütabakatlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi artarak 2988'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giriş yapan 3 insansız hava aracına müdahalede bulunarak engellediğini bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belaha düzenlediği son saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda bölgedeki gelişmeler doğrultusunda halka yönelik silah eğitimi verilmeye başlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. ABD basını Başkan Donald Trump'ın Salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail ekonomisi ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçülme kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkese rağmen ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki beldelere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. ABD'nin en yoğun banliyö demiryolu sistemlerinden biri olan Long Island Rail Road hatlarında tren seferlerinin işçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle tamamen durdurulduğu belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sen yolu.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1 milyon 402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarza 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan Zekorner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Paspat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil, Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha ayırıyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancı, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren, kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşlarım bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz.
1: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
5: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
6: Evet.
5: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
1: Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında aile içi şiddet olayı meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından aldatıldığını öğrenen 35 yaşındaki kadın otoparkta eşi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan mağdur kadın eşinden şikayetçi olarak yasal süreç başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bugünden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Erva Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonayı bir birincilik ve bir üçüncülükle tamamlayan genç sporcular Kayseri'ye toplam 2 madalya kazandırdı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonra...

0: Kurbanlı koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlı koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada

0: villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomiye yansımaları toplantıda etraflıca ele alınacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, geçiş sürecinin tamamlanmasında bundan sonraki aşamada ağırlıklı konuların pratik hususlar olduğunu, yasal düzenlemelerin ise oransal olarak daha az yer tutacağını belirtti. Bu tespitin iş hacmi açısından olduğunu vurgulayan Uçum, bunun yasal düzenlemelerin daha az önemli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinin organize edildiği, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezi 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanırken adliyeye sevk edilen 152 şüphelinin işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde yarın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Yeni düzenleme doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerde uygulanan kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca vergi borcu bulunan şirketlere ödeme kolaylığı sunmak amacıyla 72 aya kadar vade imkanı tanınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce Hilali'nin görüldüğünü açıklayarak Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta İslam aleminde kutlanmaya başlanacağını duyurdu. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik planlanan yeni düzenlemenin uygulama esasları şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu, sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarının da aynı takvimde hesaplara aktarılacağı, ödeme sürecinin 22 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, Şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bank Kart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağa Petkim Sporu 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Washington'da Trump yönetiminin aldığı yeni kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat gönderilen bir e-postayla görevden uzaklaştırıldı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mütabakatlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi artarak 2988'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giriş yapan 3 insansız hava aracına müdahalede bulunarak engellediğini bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a düzenlediği son saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda bölgedeki gelişmeler doğrultusunda halka yönelik silah eğitimi verilmeye başlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. ABD basını Başkan Donald Trump'ın Salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail ekonomisi ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçülme kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkese rağmen ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki beldelere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. ABD'nin en yoğun banliyö demiryolu sistemlerinden biri olan Long Island Rail Road hatlarında tren seferlerinin işçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle tamamen durdurulduğu belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1.464'ten 2.003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle, hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6.716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarzu 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Ze Korner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı da almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Paspat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha yediriyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkes açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren, kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşlarım bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey, ben de başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz.
1: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
5: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir katlar, yani villa dışı binalar, konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
6: Evet.
5: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
1: Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında aile içi şiddet olayı meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından aldatıldığını öğrenen 35 yaşındaki kadın otoparkta eşi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan mağdur kadın eşinden şikayetçi olarak yasal süreç başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bugünden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Erva Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonayı bir birincilik ve bir üçüncülükle tamamlayan genç sporcular Kayseri'ye

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni, 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak.

0: 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bankkart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağa Petkimspor'u 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Washington'da Trump yönetiminin aldığı yeni kararla aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat gönderilen bir e-postayla görevden uzaklaştırıldı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mütabakatlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen son 24 saatte 19 kişi artarak 2988'e yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giriş yapan 3 insansız hava aracına müdahalede bulunarak engellediğini bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a düzenlediği son saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in başkenti Tahran'da bulunan Venek Meydanı'nda bölgedeki gelişmeler doğrultusunda halka yönelik silah eğitimi verilmeye başlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. ABD basını Başkan Donald Trump'ın Salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail ekonomisi ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçülme kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili olarak derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda net bir uyarıda bulundu. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkese rağmen ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki beldelere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. ABD'nin en yoğun banliyö demiryolu sistemlerinden biri olan Long Island Rail Road hatlarında tren seferlerinin işçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle tamamen durdurulduğu belirtildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1.464'ten 2.003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6.716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarzı 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan Zekorner Kayserispor, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı. Ancak daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 30'a yükseltip sezonu 17. sırada tamamladı ve 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti. Taraftarların ilgi göstermediği ve tribünlerin büyük oranda boş kaldığı karşılaşmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç protokol tribününde tek başına takip etti. Başkan Büyükkılıç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
2: Her şeyden önce ülkemiz adına, şehrimiz adına hayırlısı olsun diyorum. Elbette önümüzdeki sezon Kayseri Sporumuz birincilikte oynayacak. Üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi. Ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayserimizin dinamiklerini, Kayserimizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Burada tabii ki başta Baki milletvekilim olmak üzere emeğe geçen tüm siyasilerimize huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturmuştur. Şehrimizin takımını sahiplenmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kayseri Spor bizim bir marka değerimiz. Markamız. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi diyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerimize düşeni yapıp Kayseri Spor'umuzu en kısa zamanda önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyor. Her birinize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel havacılık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Havacılık ve uzay bilimlerinin son yıllarda ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. SİHA üreten ve dünyada ilk üçe giren ülke haline geldik. Dolayısıyla havacılıkla ilgili, uzayla ilgili gençlerimize ne kadar çok eğitim verirsek, onların liyakatli yetişmesini sağlarsak inşallah o kadar ülkemiz geleceğe iyi hazırlanacak. 100 yıl önce bir hikaye başlamıştı. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi buraya tayyare fabrikası Tomtaş kurulmuştu ve 1949 yılına kadar burada üretime devam etti. 49 yılından sonra da Hava İkmal Bakım Komutanlığı'na dönüştürüldü. Dolayısıyla bu sene uçak fabrikasının, tayyare fabrikasının Tomtaş'ın 100. yılını kutluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yarım kalan hikayenin en iyi şekilde hayata geçmesi ve Kayseri'nin ve ülkemizin havacılıkla ilgili dünyada söz sahibi bir ülke olmasını nasip eylesin. Tomtaş bünyesinde Hürkuş uçağımızın inşallah birçok parçası üretilmeye başlandı. Tamamının üretilmesini Cenab-ı Allah nasip eylesin. Paspat tesislerimiz önemli. A400M uçaklarımızın retrofiti yapılıyor. Burası Kayseri açısından değil Avrupa açısından da önemli bir konuma geldi. Dolayısıyla ben değerli komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çoğumuz belki bilmiyor ama Hava İkmal Bakım Komutanlığı şu anda Eskişehir, Ankara ile birlikte Türkiye'deki en önemli havacılık geçmişine, altyapısına sahip.
1: Büyük Birlik Partisi olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede güven tazeleyen Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen şunları söyledi.
4: Sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada beraberliğimizi güçlendiriyor, davamıza olan sadakatimizi bir kez daha yediriyoruz. Büyük Birlik Hareketi inancın, ahlakın, vatan sevgisinin, millet sevdasının dik duruşun adıdır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı kutlu emaneti taşımaktan onur duyuyoruz. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapan bir hareketin temsilcileriyiz. Kayserimiz kadim bir Türk İslam şehridir. Bizler bu şehrin evlatları olarak birlik içerisinde çalışacak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştıran değil, birleştiren, kıran değil, kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada omuz omuza duran her bir dava arkadaşlarım bilsin ki Büyük Birlik Hareketi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu kutlu yürüyüşümüz teşkilat mensuplarımızla devam edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz.
1: İnşaat Yüksek Mühendisi Hadiye Hakkomaz Şahin, konut piyasasındaki gelişmeler ve deprem güvenliği çerçevesinde vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Ev satın almayı düşünenlerin öncelikli kriterlerine değinen Şahin şunları söyledi.
5: Depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
6: Evet.
5: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
1: Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında aile içi şiddet olayı meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından aldatıldığını öğrenen 35 yaşındaki kadın otoparkta eşi tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan mağdur kadın eşinden şikayetçi olarak yasal süreç başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satış alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bugünden itibaren kurban pazarlarına yönelik özel otobüs seferlerini hizmete sundu. Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Kayseri Emniyet Erva Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonayı bir birincilik ve bir üçüncülükle tamamlayan genç sporcular Kayseri'ye toplam 2 madalya kazandırdı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın. Yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
8: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
2: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir hatunun dokunduğu cami denilince ilk akla gelen Hunat Hatun Camii'dir. Oysa ondan çok daha önce bir hatunun tüm zerafetiyle dokunmuş olduğu çok önemli bir tarihi cami var. Öğrenmek ister misiniz?
3: Kayseri'de bir kadın himayesinin zerafetini ve iradesini taşıyan kadim mabetler arasında Hunat Hatun Camii ile birlikte öne çıkan yapılardan biri de ondan yaklaşık 30 yıl daha eski bir müdahalenin izlerini taşıyan Gülük Camii'dir. Bu erken tarihli dokunuş, Anadolu'da Türk-İslam şehirleşmesinin ilk evrelerinde kadın vakıf kurucularının rolünü de açıkça ortaya koyan kıymetli bir örnektir. Caminin bulunduğu Gülük Mahallesi, Kayseri'nin sur dışında teşekkül eden ilk Türk-İslam mahallesidir. Türk-İslam şehir geleneğinde mahallenin kalbi daima camidir. Şehir,

Kabetin etrafında gelişir. Yapı 1080-1178 yılları arasında hüküm süren Danışmendiler devrine tarihlenir ve bu yönüyle Kayseri Ulu Camii ile aynı mimari iklimi paylaşır. İnşa kitabesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte oldukça farklı görüşler vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise Cami-i Kebir'in banisi Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmış olabileceği şeklindedir. Bugün camide bulunan kitabeler yapım değil, onarıma aittir. 1205 yılında meydana gelen Kayseri'deki büyük depremde özellikle mihrap ciddi zarar görür. Yapı 1210 tarihli kitabeden de anlaşılacağı üzere Atsız Elti Hatun tarafından ihya edilmiştir. Atsız Elti Hatun, Ulu Cami'nin banisi Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Yağıbasan'ın oğlu Melik Muzaffereddin'in kızıdır. Aynı deprem sonrasında Melik Muzaffereddin de Ulu Cami'de kapsamlı bir onarım yaptırmıştır. Caminin kuzey kapısı ile muhtemeldir ki minare de o dönemde ilave olunmuştur. Bu yönü ile bu ailenin Kayseri'deki mimari faaliyetler üzerindeki belirleyiciliği oldukça açıktır. Her ne kadar bu yıllar artık Selçuklu hakimiyetinin belirginleştiği bir dönem olsa da Danışmendiler ile Selçuklular arasındaki akrabalık bağları ve siyasi yakınlık iki hanedan arasındaki ilişkiyi sürekli canlı tutmuştur. Danışmendli Beyliği'nin kurucusu Danışmend Gümüştekin Ahmet Gazi'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman'ın dayısı olması, Kayseri Pınarbaşı'nda türbesi bulunan Emir Melik Gazi'nin Sultan Mesud'un kayınpederi olması bu yakınlığın açık birer göstergesidir. Sultan Mesud'un oğlu 2. Kılıç Arslan'ın 1178'de Danışmendli Beyliği'ne son vermesinden sonra dahi Danışmendli ailesi Selçuklu bürokrasisi içinde nüfuzunu korumaya devam etmiştir. İşte Atsız Elti Hatun da bu güçlü siyasi ve kültürel ortamın etkili kadın vakıf kurucularından biri olarak Gülük Camii'ne zarif fakat kalıcı bir dokunuş bırakmıştır. Bugün caminin en dikkat çekici unsurlarından biri olan Çini Mihrap, 1205 depremi sonrası gerçekleştirilen bu onarımın ürünüdür. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu mozaik Çini tekniğiyle hazırlanan mihrapta firuze ve lacivert tonların hakim olduğu geometrik ve bitkisel bezeme repertuarı görülür. Bu bezeme dili köklerini Büyük Selçuklu İran estetiğinden alsa da Anadolu'da yeni ve özgün bir yoruma kavuşmuştur. Plan şeması bakımından Gülük Camii, enine dikdörtgen düzeniyle Kayseri Ulu Camii ile benzerlik gösterir ve Büyük Selçuklu çok sahanlı cami geleneğinin Anadolu'daki erken uygulamalarından biri olarak dikkat çeker. Köşede konumlanan taç kapısı ise yapıyı Anadolu cami mimarisi içinde istisnai örneklerden biri haline getirir. Külliyenin medresesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte Danışmendli ve Selçuklu camilerinde medreselerin çoğunlukla camiye bitişik olarak inşa edildiği bilindiğinden medresenin muhtemelen caminin güney cephesinde yer aldığı düşünülmektedir. İç mekanda özellikle batı tarafta bulunan hücrelerin talebe odaları olarak kullanıldığı, zaman zaman inziva ve itikaf mekanı işlevi de gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca erken dönem camilerinde yüksek minareler olmaz. Günümüzde yapılanlar sonradan ilavedir. Gülük Camii'nde bir minare olmaması, minber minare geleneğinin korunmuş olması, yapının özgün karakterini daha da kıymetli kılar. Caminin ismine gelince, 1334 yılında meydana gelen bir başka deprem, camide yeniden ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu kez Osmanlı döneminde gerçekleştirilen onarımın, muhtemelen vakıf evlatlarından ve mahalle sakinlerinden Şemsettin Gülük'ün öncülüğünde yapılmasıyla artık cami onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Aynı onarım sırasında camiye bir de hamam eklenmiştir. Hamamın kalıntıları erken Osmanlı mimarisinin izlerini günümüze taşımaktadır. Şimdi kısaca özetlersek,
Gülük Camii Danışmendli dönemi eseridir. Muhteşem mihrabı Selçuklu döneminde Danışmendli soyundan Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hamam ise Osmanlı dönemi olup Gülük Şemseddin tarafından sonradan ilave edilmiştir. Bütün bu tarihi katmanlar birlikte değerlendirildiğinde Gülük Camii'nin yalnızca tek bir dönemin değil, Danışmendli, Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin sürekliliğini bünyesinde taşıyan çok katmanlı bir mimari hafızaya sahip olduğu görülür. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında çok katmanlı tarihiyle çok önemli bir eser olan Gülük Camii'nin muhteşem çini mihrabı ve hamam bölümünün bir an önce restore edilmesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB İştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Cev Erkekler Şampiyonlar Kupası 3.lük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bankkart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa 3.sü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Ağapetkim Spor'u 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler Erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1464'ten 2003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayınlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan ve Sarız 15, Akkış'ta Felahiye ve Pınarbaşı 16, Bünyan ve Sarıoğlan 17, Develi, İncesu ve Tomarzı 18, Yahyalı 19, Yeşilhisar 21, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 15, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas 17, Niğde 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 19, İstanbul 20, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiiliye Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB İştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Mersin'de restorana pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Husumetlisi olduğu kardeşlerin işlettiği restorana ateş açan şüpheli kaçarken polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
5: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Bugün Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı'yı sizler için gezeceğiz. Kayseri Valiliği'nin yaptığı önemli çalışmalar neticesinde Kayseri turizmi denince akla gelen Soğanlı'da gezip görebileceğimiz çok yer var. Soğanlı'yı Kapadokya'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanlarından püsküren lavların oluşturduğu peri bacaları Soğanlı'da da var. Ekstra olarak tabii ki tarım var, tarihi eserler var ve de Hristiyan alemi için önemli olan kiliseleriyle ünlü Soğanlı ve de tabii ki bölgeyle özdeşleşen Soğanlı bebeklerini burada görebiliyor ziyaretçiler. Gezip görülebilecek en güzel noktalardan bir tanesi. Hadi gelin Soğanlı'yı hep birlikte gezelim. Bazı anlar vardır ki bu anları anlatmak gerçekten zor gelir. Kelimeler yetersiz kalır. Ancak yaşamanız lazım. İşte Soğanlı'ya geldiğimizde ben bu hissi yaşadım efendim. Şu güzel kahvaltının karşısında, şu doğanın içerisinde, kayaların kenarında o kadar güzel bir yerdeyiz ki İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Bey eski muhtar, adını evet. Muhtar kalmış. Muhtar İsmail diye anılıyor galiba değil mi?
1: Evet
0: burada?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii. Doğanın içinde sürekli bu güzelliği yaşıyorsunuz. Biz geldiğimizde evet. Bir çarpılıyoruz. Diyoruz ki büyüleyici bir atmosfer. Bu doğanın içerisinde olmak nasıl bir duygu muhtarım?
1: Yaklaşık çocukluğumda bu kahve ve restoran işleriyle başladım. Turizmde 48 yılımı doldurdum.
0: Maşallah.
1: Şimdi onun için gerçekten turizmi seviyorum. İnsanlarla böyle diyalog kurmayı seviyorum. Onun için daha önce bir köy yerindeydi benim. Küçük bir yerim evet. Vardı.
0: Yani çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Kenarlarında evet. Kayalar, yanında işte söğüt ağaçları, diğer farklı ağaçlar. Ortada da yemyeşil bir alan ve mis gibi şöyle bir kahvaltı getiriyorlar önünüze. Bizim için de artık Gezi Radar için biraz böyle bu ritüel gibi oldu.
1: Evet.
0: Kahvaltıyla başlıyoruz. Tabii ki köyde yetişen ürünler var. O en önemli
1: tabii,
0: olan
1: tabii.
0: Kısım. Peynirler, tereyağlar. Menemen efendim mantar da mesela işte bölgede toplanan mantarlar.
1: Şimdi bizim buranın özelliği mesela bak kaya yeri olduğu için evet. Kaya yerde de mantar yetiştirme bazen bizim evin altında bir samanlığımız vardı. Samanlığın bir takası vardı. Oraya da biraz su damlıyordu. Toprak öğülmüş. Oradan mantar çıkıyor. Ama çok lezzetli bir mantar.
0: Çok güzel yani.
1: Yani şimdi,
0: her şey doğadan neredeyse.
1: Tabii bu ay içerisinde stillerimiz gelir. Domates, biber, patlıcan işte ne bileyim böyle salatalık. Onları stil olarak şey yaparız.
0: Ekmişsiniz değil mi kardeşim?
1: Evet soğanımızı, maydanozumuzu, yeşillikleri.
0: Orada yetiştirdiğiniz ürünleri burada hazırlayıp gelen ziyaretçileri.
1: Hatta turistleri bile bazen oraya götürüyoruz. Süper. Domates toplatıyoruz. Hatta mutfağa şey diyoruz, diyor ki salata yapın diyoruz. Salata bile yapıyorlar.
0: Dünyanın birçok yerinden bu güzelliği görmek için Soğanlı'ya gelenler var.
1: Valla Serpil Hanım şöyle söyleyeyim. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. İşte en şeyimiz Yeşilhisar ilçemiz. Soğanlı'yı bilmeyen belki Yeşilhisar'ın yüzde veya gelmeyen biliyor ama gelmeyen %60. Kayseri'de bu oran %80.
0: Eyvah.
1: Yani düşünsene 21 saat, 22 saatlik uçakla evet. Avustralya'dan, Kanada'dan, şuradan buradan geliyor insanlar. Ama şuradan bir saatlik geri gelemiyorlar maalesef.
0: O zaman ne diyoruz? Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.
0: Güzel doğanın içinde. Şu tavşan kanı çayı için İsmail Bey'in yanına da uğrayın. Şu güzellikleri tadın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ediyoruz efendim. Çok
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Soğanlı'nın en güzel destinasyonundayız diyebilirim şu anda. Güzel Özle Soğanlı'nın arasında bulunan Allah Kanyonu'na geldik. Muhteşem bir doğanın içerisinde seyirdeyiz. Aynı seyri tabii ki sizlere de gösteriyoruz. Bu kısımda biraz korktum diyebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde iniyoruz. Her saniyesi heyecan dolu kanyonun. Allah Kanyonu Fay Kırığı'nın sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş bir alan. Fay Kırığı zamanla sel sularının gelmesiyle, burayı aşındırmasıyla oluşmuş bir yer. Hem yerli hem de yabancı herkesin, tüm turistlerin dikkatini çekiyor. Önce biz Soğanlı'dan hareket ettik. Güzel Öz'e arabayla geldik. Yine kırsal alandan kanyona giriş yapabileceğimiz bir yerden yürüyerek bu güzelliği gözlemleye geziyoruz. Tabii ki görülecek daha çok güzel alanları var. Henüz biz biraz yolculuğumuzun başındayız diyebilirim. Kar sularının vesaire erimesiyle sular da hafif hafif kayalıklardan inmiş aşağıya. Yosunlar oluşturmuş kayalıkların içerisinde. Bir de dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de yürüdüğümüz yollarda kum. Oluşum kum. toprak değil, bayağı bildiğiniz kumsal mahiyetinde, kumun üzerinde yürüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hakikaten ağzımız açık, hayran bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Henüz yolculuğumuzun %20-25'ini atlattık diyebiliriz. Bir taraftan da yukarıda iki kaya arasında büyük kayaların kütle şeklinde kaldığını gözlemliyorsunuz. Gerçekten biraz önce ekiple konuşurken dedik ki hangi ressam, hangi heykeltıraş yapabilir bu eseri? Gerçekten o kadar güzel bir oluşum ki doğanın bize sunduğu. Biz hakikaten hayran kalarak geziyoruz, böyle ara ara da sizlere seslenmek istiyorum. Hafiften artık sesimizin yankılandığı bir yerdeyiz. Biraz önce kayaların yosun tuttuğunu söylemiştik. Onlar da sadece bu mevsimde oluyormuş tabii, mevsim gereği. Bazı yerlerde aşağıya indiğiniz dik merdivenler var. Biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. O da tabii ayrıca keyif veriyor, onu da söyleyeyim. Bir taraftan da yabancı turistlerle karşılaşıyoruz kanyonun içerisinde. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar, hayran olduklarını belirtiyorlar. Biraz önce bir Alman kafileyle konuştuk. Biraz önce söyledik çünkü hem yerli hem de yabancı turistler Avla Kanyonu'nu merak edip Yeşilhisar Soğanlı'ya geliyorlar. Soğanlı'da birçok kayadan oyma kilisede bulunuyor. Bizans dönemine ait 14. 15. yüzyıllara denk gelen freksli iki katlı kayadan oyma kiliselerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Özellikle Karabaş, Yılanlı Tahtalı gibi kiliseler ön plana çıkıyor. Biz şu anda saklı kilisenin içerisindeyiz. Tabii ki resimler biraz silinmiş, tahribata uğramış ama birçok kilisede burada tadilatta şu anda koruma altına alınmış ve tadilatları gerçekleştiriliyor. Soğanlı'ya geldiğinizde de bol bol kiliseleri gezebilirsiniz.

0: Soğanlı'nın girişindeyiz. Çiçek Kadınlar Kooperatifi burada soğanlı bebeği üretiyorlar. Artık böyle seri üretime geçmişler diyebiliriz. Hatta çeşitleri, ebatları da varmış. Şimdi bu bebek neyi anlatıyor? Hem yöresel kıyafetleri anlatıyor galiba. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor değil mi? Geldiklerinde bol bol soğanlı bebeği satın alıyorlar. Şimdi bu kısımda galiba eteğini,
1: elbisesi oluyor.
0: Yazmasını.
1: Bunun kafasına topak yapıyor. Eskilerden şu kordiyon, eskilerden topak yapıyor. Şu yüzü topak oluyor.
0: Evet, yuvarlak yani.
1: Yuvarlak. Bir bunun küçüğü var, onun kafasına da gazoz kapağı koyuyor.
0: İçinde gazoz kapağı var.
1: Ha, burada yok. O sergide var. O kapak, o gazoz kapağı. Bu da böyle havlu parçasını topaklıyor. Kafasını yapıyor. Ondan sonra içliğini giydiriyor. Ayaklarını yapıyor. Şalvarını giydiriyor. Elbisesini, dizliklerini, saçı, gözü. Şimdi bu bitmiş oluyor. Kucağına bebek verecek. Bebeğimiz bitiyor.
0: Kucağında da bebeği olacak. Her kısmını farklı biri yapıyor galiba. Burada bir imece usulü işliyor.
1: Biri kafasını sarıyor. Biri altını dolayıyor. Kimi içtiğini giydiriyor. Deminki giden hanım gözünü yaptı. Biz yazmasını dikiyor.
0: Göz kısmı da kalemle çiziliyor.
1: Keçeli kalemlerle çiziyor onları da.
0: Buradaki ablalarla aynı görünüyorlar öyle değil mi?
1: Kıyafetleri. Evet.
0: Yani bu yörenin kadınını temsil ediyor bu aslında bu bebek.
1: Bu eteklisi oluyor. Şalvarlısı var.
0: Tamam. Şurada da minik bebeği geldi. Bebeğini de şöyle şimdi kucağına alacak.
1: Dur ben ona dikerim.
0: Hadi dikelim bebeğini de. Turistler ne diyorlar bu bebekleri görünce?
1: Bebekleri görünce alıyorlar. Çocuklarımız oynasın diye alıyorlar.
0: Evet. Aynı zamanda tabii.
1: Tabii.
0: Coğrafi işareti vardı değil mi bebeklerin?
1: Var. Sadece bebeğimiz değil. Eldivenimiz var, patiğimiz var, çorabımız var.
0: Evet. Peki kooperatifte kaç kadın var?
1: Kooperatifte 20 tane kadınımız var.
0: Düzenli olarak faal bir şekilde çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da üretim var mı?
1: Var var. Kışın da yaparız, yazın da yaparız. Hem gözlememiz var orada, gözleme yaparız.
0: Oh ne güzel. Yani burada yöre halkına geçim kaynağı oldu bu
1: aynen
0: bebekler değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Peki bebeğini de kucağına dikiyoruz soğanlı bebeğimizin. Sabahat ablamıza da çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey değil, Allah
0: çok
1: razı
0: sağ
1: olsun.
0: Soğanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Ablak ve eşi Cemile Ablak yanımda. Dedim ki gelmeden önce muhtarım yöresel ne pişer? Soğanlı'da insanlar ne pişirip yerler dedim. Cemile abla döktürmüş. Yani ben şöyle bir iki şey görsek yeter diyordum ama sofraya bakın efendim.
2: Ben döktürmedik ya.
0: Muhteşem görünüyor. Ellerine sağlık. Daha da ne olsun.
2: Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş sefa geldiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnsanın burada ömrü uzar. Ben bugün Soğanlı'da gezdim, dolaştım. Her yerini inceledik, baktık. Kaç yıl ömrüm uzadı bilmiyorum. O kadar güzel bir yer. O kadar şanslısınız ki onu söyleyeyim. Belki insan içinde bulunurken farkında olmayabiliyor ama şöyle manzaraya bakın. Bu manzaraya karşı siz her gün burada yaşıyorsunuz. Ne güzel.
2: Evet, çok güzel. Manzarası iyi. Geleni gideni izliyoruz. Karşılara bakıyoruz.
0: Keyifli geçiyor değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, çok güzel.
0: Şimdi sağ olasın bu güzel sofrayı bizim önümüze kurdun. Allah razı olsun. Bunlar özellikle düğünlerinizde pişen yemeklermiş. Mesela önümde bir köfte var. Bamya çorbası hemen hemen bizim Kayseri'mizde her yerde yapılır. Yani ülkemizin her yerinde yapılır ama çok lezzetli görünüyor. Hele ki kuru fasulyeyi çömlekte. Nedir, çömlek mi?
2: Güveç.
3: Güveç.
0: Güveçte pişti.
2: Ocak yanmış olsaydı çömlekte olacaktı. Ocak yanmadığı için güveçte pişti.
0: Çok güzel. Bunlar düğün yemekleri aynı zamanda.
2: Evet, düğün yemekleri. Çorbamız olur. Farklı farklı. Tabii ki ben yayla çorbası yaptım da değişik değişik yapılıyor.
0: Düğünlerde misafirlere servis
2: olur. Arada bir sütlaç olur ama bizim bugün sütlaç yok. Cacık var onu yine.
0: Cacık var. Cacık da tabii ki çok önemli bir lezzetimizdir bizim. Özellikle yaz aylarında insanı serinletir,
3: tabii
0: ferahlatır. Bir de kabak tatlısı var. O da yörede çok pişiriliyor galiba.
2: Evet. Bunu şekerli yaptık. Diğerini pekmezli.
0: Pekmezli olan da o da mı kabak?
2: O da kabak.
0: Çok güzel. Orada görüyorsunuz ortada pekmezle pişirilmiş o. Gerçekten bizim coğrafyamız çok güzel. Birbirinden farklı renklerimiz var. Yemek kültürümüz de bir o kadar zengin. Bir de o kadar çalışkan muhtarlar var ki bu yörede. Ben bugün kendisine hayran kaldım. Yaşında bir şey yok tabii ki. Bizden genç duruyor zaten. Onda hiç sıkıntı yok ama o kadar güzel bizimle birlikte koşturdu ki özellikle Allah Kanyonu'nda. Canla başta çalışıyor. Ben öncelikle onun için teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok yoruldum bizim için. Ellerine sağlık muhtarım.
3: Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk.
3: Ne mutlu bizlere. Yani sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten vallahi onur duyarız, gurur duyarız. Yani hem köyümüzü tanıttık hem sizlerin vesilesiyle. Cemile Hanım da güzel bir yöresel bir yemekler hazırlamış.
0: Ellerine sağlık
3: yani,
0: evet.
3: Ellerine sağlık. Sizlere de Çok çok ayrı bu, yani teşekkür ederiz.
0: Bu azmi nereden alıyorsun muhtarım? Yani soğanlıyı mı çok seviyorsun? Vallahi, turizmi mi çok seviyorsun?
3: Biz şöyle
0: arı
3: söyleyeyim.
0: Arı gibi çalışıyorsun maşallah.
3: Doğamızı seviyoruz. Soğanlıyı seviyoruz. Soğanlıya hayranız. Yani çocukluğumuz burada geçti. Köyümüzün hastasıyız. Doğaya hastasıyız. Yani buradaki mükemmel bir doğa var. Yani kaya kiliselerimiz, peri bacalarımız, sabah saatlerde sıcak hava balonlarımız var. Hep yerli yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelsinler. Buradaki doğayı görsünler. Özellikle bugün gezdiğimiz var ya, sizler de gördünüz, bir Avla Kanyonumuz var. Yani Amerika'ya gitmedik de ama şeylerde görüyoruz. Amerika'daki büyük kanyonun bir küçük versiyonu. Yani bugün bir Alman turistler bile evet, hayran oldu.
4: Hayran
3: orada özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. İnşallah turizm çok güzel olacak.
4: İnşallah.
3: Turizmin yani gerçekten turizm bacasız bir fabrika. Hem ülke ekonomisine hem vatandaşa, herkes her sektör bir ekmek yiyor.
4: Kesinlikle
3: yani,
4: öyle.
3: Böyle olması da gerekiyor.
0: Hep birlikte ama değil mi? Hep
3: tabii
0: birlikte.
3: Hep
0: omuz
3: birlikte,
0: omuza
3: hep
0: çalışarak,
3: birlikte,
0: emek
3: tabii,
0: vererek.
3: Kesinlikle.
0: Ben
3: kesinlikle.
0: O sizin verdiğiniz emeği de bugün gerçekten şahitlik
3: kesinlikle.
0: Ettim.
3: Sizleri mutlu ettiysek bizler için ne mutlu
0: çok,
3: bize
0: çok
3: vallahi.
0: Çok memnun kaldık. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyif almıştır.
5: Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için gerçekten.
2: Biz teşekkür ederiz.
5: Çok sağ olun, sizi tanıdığıma çok mutlu olduk.
2: Biz de.
5: Şu
2: biz
5: güzel yemeklerin tadına bakalım değil mi?
2: Tabii buyurun.
0: Efendim soğanlı artık biliyorsunuz dizi film sektörünün bile ilgisini çekmişti ve yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in uzun uğraşları sonrasında, çabaları sonrasında Kara Ağaç dizisi soğanlıda çekilmişti. Kara Ağaç dizisinin özellikle çekimlerinin gerçekleştirildiği alanı arkamda görüyorsunuz şu anda. Eski Soğanlı yerleşim alanındayız, yukarı Soğanlı'dayız ve arkamızda da eski yapılar, yine kaya oyma yapılar bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir doğanın içerisinde soğanlı ekranlarınıza getirdik. Bir taraftan tabii ki baharın gelmiş oluşu da ayrıca keyifli bir hale dönüştürmüş burayı. Yemyeşil doğanın içerisinde, çiçek kokuları içerisinde bir bölümü daha geride bıraktık. Haftaya yepyeni bölümle karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak. Geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzun

0: kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu'na uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Mobilya. Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19

0: Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB İştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından 2025-2026 sezonu tamamen kapandı. Ligin son haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 net bir skorla geçerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Hesap.com Antalyaspor ise sezonun son karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç ligde kalmasına yetmedi ve Akdeniz ekibi tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. C Dev Erkekler Şampiyonlar Kupası üçüncülük müsabakasında sahaya çıkan Ziraat Bank Kart voleybol takımı Polonya temsilcisi Varşova'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi final müsabakasında Anadolu Efes Kıyasıya geçen mücadelede Ali Afet Kimspor'u 65-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde Ay Yıldızlı Milliler erkekler serbest stilde ülkemize bir gümüş ve bir bronz madalya kazandırdı. Spor bülteninden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: sığmaz.
1: 91.8 Radyo Rezerv'den herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2019 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2019. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. 2 Ocak 2019. Çankaya Üniversitesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, aynı üniversite hukuk fakültesi öğrencisi H.I. tarafından kampüs içinde öldürüldü. 6 Şubat 2019. İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 10 Şubat 2019. Yıkılan Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

11 Şubat 2019. İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Olayda 4 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde de aynı tip helikopter aynı üstten kalkarak Sancaktepe civarında düşmüştü. 13 Şubat 2019. DAE için yapılan ihalede Şans Girişim Ortaklığı ihaleyi kazandı. 18 Kasım 2019. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak Başkan Vekili Celal Adan getirildi. 24 Şubat 2019. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminin 3. turunda 336 oyla salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Şentop, meclis yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019. Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu. 25 Şubat 2019. 2001'de tasfiye edilen Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. 7 Mart 2019. Çamlıca Camii, Regaip Kandili'ne denk gelen günde hizmete açıldı. 12 Mart 2019. Marmaray'ın ikinci etabı olan Gebze Halkalı Banlio tren hattı hizmete açıldı. Banlio hatlarının yenilenmesi için 2013 yılında seferler durdurulmuştu. 31 Mart 2019. Ülke genelinde yerel seçimler gerçekleşti.

21 Nisan 2019. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gitti Ankara'nın Çubuk ilçesinde, cenaze töreninden hemen sonra bir grubun saldırısına uğradı. 6 Mayıs 2019. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerini 7'ye karşı 4 oyla iptal etti. Bir sonraki seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. 23 Haziran 2019. 2019 İstanbul ara yerel seçimi gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. 8 Ağustos 2019. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2019. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak kayyum ataması yapıldı. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da gerçekleşti. 17 Eylül 2019. Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 26 Eylül 2019. İstanbul'un Silivri ilçesinin Marmara Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2019. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, 12. kez kupanın sahibi oldu.

9 Ekim 2019. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başladı. 11 Kasım 2019. Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya Rekoru kırıldı. 25 Kasım 2019. Haluk Bilginer, 47. Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe performansının belirlenen hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara aktarılma süreci 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu haklarını koruyan yeni bir karara varıldı. Buna göre sefer hareket saatlerine 12 saat kalana kadar yapılacak başvurularda tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca sefer başlayana kadar talep edilmesi durumunda açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, bu sistem sayesinde yoğun yaz sezonunda havalimanındaki trafik akışının daha etkin, verimli ve koordineli yönetileceğini vurguladı. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayda 1.402.346 mağdura toplam 70,90 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 artış göstererek 1.464'ten 2.003'e ulaştı. Emtia piyasasında bu haftaki fiyatlamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan enflasyon verileri üzerinde şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Resmi gazetede yayımlanan hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esasları hakkında yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esaslarıyla kesit ve sistem davranışlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 58 kuruş, Euro 53 lira 4 kuruş, gram altın 6716 lira, çeyrek altın 10.948 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB İştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Mersin'de restorana pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Husumetlisi olduğu kardeşlerin işlettiği restorana ateş açan şüpheli kaçarken polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
2: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
2: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Kocasinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
2: Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
2: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale

0: getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen İş Pozitif ve Güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğancı Hacı Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Osmanlı tarihinin gölgede kalmış ama izleri günümüze kadar ulaşan devlet adamlarından biridir Doğancı Hacı Ahmet Paşa. Doğum yeri tam olarak bilinmese de kökleri Sinop'a, Candaroğullarından Kızıl Ahmet Bey'e dayanır. Bu nedenle kimi kaynaklarda Kızıl Ahmetli olarak da bilinir. Ahmet Paşa'nın saraydaki yolculuğu padişahların en gözde uğraşlarından biriyle yani avcılıkla başlar. Özellikle doğan kuşlarıyla ilgilenen saray görevlileri arasında uzun yıllar hizmet verdiği için Doğancı lakabıyla tanınır. Sarayın kuşlarından sorumlu bu görev ona hem padişahların yakınında bulunma hem de devlet kapısında yükselme fırsatı sağlar. Zamanla Rumeli, Şam ve Karaman eyaletlerinde beylerbeyi olarak görev yapar. 2. Selim ve ardından 3. Murat döneminde padişahların en yakınındaki isimlerden biri haline gelir. Neredeyse 100 yaşını bulduğu bir ömrün sonunda 1588 yılında hayata gözlerini yumar. Aynı yıl Osmanlı'nın büyük mimarı Koca Sinan da vefat eder. Ahmet Paşa'nın türbesi bugün hala Üsküdar'daki Doğancılar semtinde kendi adıyla anılan yerde bulunur. Bir zamanlar yanındaki cami ayaktaydı ancak artık yoktur. Ahmet Paşa'nın devlet hayatında Kayseri'nin özel bir yeri vardır. Çünkü Konya valiliği sırasında şehzadelerden bazılarının Konya'da bulunması sebebiyle asıl valiler şehrin ikinci büyük merkezi olan Kayseri'de ikamet ederdi. Böylece Kayseri o dönemde Makarra Mirmiran yani Beylerbeyi'nin oturduğu yer olarak anılmıştır. Ahmet Paşa da işte bu dönemde Kayseri'ye damgasını vuracak bir eser için Koca Mimar Sinan'a başvurur. 1573 yılında Sinan'a yaptırdığı cami halk arasında Kurşunlu Cami adıyla bilinir. Kitabesinde daha sonraki bir tarih yazsa da aslında yapımı bu yıllara denk gelir. Caminin yanı sıra bir külliye de inşa ettirilir. Han, hamam, mektep ve imaretten oluşan bu bütünlük dönemin Kayseri'sinde hem dini hem de sosyal hayatın merkezlerinden biri olur. Ne yazık ki külliyeden günümüze sadece cami ulaşabilmiştir. Hamam 1930'lu yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Ahmet Paşa Kayseri'deki eserinin kalıcı olabilmesi için 1581 tarihli vakfiyesinde çeşitli mülklerini buraya bağışlamıştır. Bugünkü Tomarza ilçesi, Bünya'nın Doğanlar Köyü yani eski Gergeme, Sarıoğlan'daki değirmenler, Erkilet yakınındaki Yorgat Köyü'ndeki bağlar, şehir içindeki bahçeler ve ambardaki araziler onun vakfına dahil ettiği mülklerden yalnızca birkaçıdır. Bu vakfiyede sadece mülkler değil, aynı zamanda imaretin ve hanın nasıl işletileceği, görevli sayıları ve ihtiyaçların nasıl karşılanacağı da tek tek yazılıdır. Ömrü boyunca devletin farklı kademelerinde hizmet etmiş, 3 padişah görmüş ve Kayseri'ye Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir cami armağan etmiş bu devlet adamı, tarihte adı sık anılmasa da eserleriyle hafızalardan silinmemiştir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa, Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa, sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası, uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler, şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler, Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa, kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılı Kaya Tapınağı'dır. Açık hava mabeti olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. M.Ö. 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa, yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa, bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında, binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses, Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki doğa mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mirasın izleri.
1: Gençler dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk polis teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bugün öğleden sonra Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sizlerin de takip ettiği gibi 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeylilerin çok büyük rolü, etkisi, sabotaj girişimi vardır. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, burada bir hakikatin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Mesafelerin anlamını yitirdiği bu yeni dünyada artık hiç kimse yeryüzünün bir başka noktasında yaşananlara bigane kalma lüksüne sahip değildir. Tabiri caizse günümüzde Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika veya Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir. Hatırlayın, 2008'deki mortgage krizinin tüm dünyaya yayılması sadece birkaç hafta aldı. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda kıtlığı en çok Afrika ülkelerini vurdu. Covid-19 salgınının kısa sürede nasıl küresel bir sağlık krizine, daha sonra da ekonomik, siyasi ve sosyal krize evrildiğine hep beraber şahit olduk. Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş her ülke gibi bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor. Ama biz gerek 23 yıldır ekonomiden yatırımlara, güvenlikten enerjiye, ticaretten turizme her alanda attığımız adımlar, gerekse vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde bunu diğer ülkelere nispetle asgari düzeyde tutuyoruz. Mesela gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya süratle hayata geçirdiğimiz önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattık. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyalogumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Değerli basın mensupları, bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi günden güne artıyor. Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize hasta adam muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son Saha Expo 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği fuarda 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik anlaşmalar oluşturdu. 50 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Efes 2026 tatbikatımız dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku veriyor. Sadece savunma sanayi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği "Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır" sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime, ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği kısır tartışmalara, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor. Vatandaşlarımdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum. Aziz milletim, bizim de çabalarımız sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazze'li sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun Umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere çalışanlarımızı hafta içindeki 1,5 günü de idari izinli sayıp 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı vermiştik. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Burada açıklamalar da bulundu. İran savaşı tahammül sınırlarını aştı dedi. Sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında menfaatçilerin sabotaj girişimi de var ifadelerini.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Mersin'de restorana pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Husumetlisi olduğu kardeşlerin işlettiği restorana ateş açan şüpheli kaçarken polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Dünya turu başlıyor.
6: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Geleceğin şehrine, Singapur'a hoş geldiniz. Burası dünyanın en güvenli ve en temiz ülkelerinden biri. Ama kusursuzluğun bir bedeli var. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek ve ülkeye sakız sokmak kesinlikle yasak. Sokaklara çöp atmanın cezası binlerce doları bulabiliyor. Hatta asansörlerde idrar dedektörleri bile var. Herhangi bir kirlilikte kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve polis gelene kadar açılmıyor. Disiplinin ve teknolojinin birleştiği bu ada devletinde her yer dev bir bahçe yandırıyor. Ama unutmayın, burada kurallara uymayanlar için hayat biraz pahalı olabilir. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
5: Dünya turu sona erdi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak. Geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
1: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili

0: Atışlı arazi tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
0: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralarda.
0: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris Senfonileri ve Londra Senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, ''Müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım.'' sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolens Leotop Haşka'ya ilham alıp ''Tanrı Frans'ı korusun'' şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bir kap mama ve bir kap su ile yola çıkan tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar, her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Ortadoğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiiliye Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak. Geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
2: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
6: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
2: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak. Geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
2: Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
6: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
2: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Ortadoğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomi

0: Yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB İştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
0: Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
0: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınlanan ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ekonomist Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki konuğum, kendisine hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Ömer Bey, nasılsınız?
5: Her zaman iyiyim, hamdolsun.
4: Her zamanki gibi harikasınız. Peki, bugün gündemimizde ekonomi ağırlıklı olarak konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bir taraftan Brent petrol 110 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yatay pozisyonda altın, biraz daha hem de altın bulunuyor mu? Çeyrek altın var mı? Gram altın piyasada var mı yok mu? Onu da soracağız. Onun haricinde geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan Bey'in bir enflasyon güncellemesiyle alakalı bir ara toplantısı vardı. Yeni hedefler, yeni rakamlar ortaya çıktı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Önümüzdeki dönem neler olacak? Tüm bunlar bizim genel ekonomiyle alakalı sohbet konumuz olacak. O zaman haftanın genel bir panoramasıyla birlikte İnşallah. Sözü size verelim Ömer Bey.
5: Çok güzel, çok iyi şeyler söylemek istiyorum değerli izleyiciler.
4: Değil mi? Gönlümüzden geçen o.
5: Ancak yaşadığımız yer ise bizim bu iddiamızı neredeyse çürütüyor yani gerçeklere baktığımızda. Türkiye hep konuşulur. Özellikle ekonomistler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçiler söylerler ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye gerçekten hakkıyla çok zor bir dönemden geçiyor. Belki alışılmışın dışında hiç yaşamadığımız şeylerle karşı karşıyayız, muhatabız. Türkiye'de enflasyon %150'leri de bulmuştur yıllar öncesi ama bu boyutta bir sıkışma veya daralma veya bunalma veya bıkkınlık olmamıştır insanlarda. Enflasyon, yüksek bir enflasyon, faiz yüksek bir faiz ve zamlar adeta otomatiğe bağlandı artık içinde bulunduğumuz gün. Bu da bir sarmal olarak düşünülürse yani yüksek enflasyon, yüksek faiz ve zam sarmalı. İnsanlar artık boğuluyorlar. Yani boğulma noktasına geldiler. Hani nefessiz kalmayız ama çok da rahat nefes alamıyoruz. Ha bunun sonu ne olur derseniz, bu stratejiyle yürüdüğümüz anda ben sonumuzun bugünden çok daha iyi olabileceği kanaati taşımıyorum. Maalesef büyük bir ihtimal 2027 yılında Türkiye mutlaka bir erken seçime gitmek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinden aday olabilmesi açısından.
4: Hatta onu özür dilerim, parantez açayım. Kayseri Milletvekilim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri olan Sayın Mustafa Eritaş Bey'in ne kadar oldu? 4 ay kadar önce, 4-5 ay önce şu cümleyi kurmuş, dedi ki erken seçim değil, öne alınmış bir seçimden bahsedebiliriz. Bu da 2027 sonuna doğru olur dedi. Şimdi mevsimsel olarak baktığımızda Aralık Ocak ayında bir seçim olma ihtimali yok. Çünkü hani Kayseri'nin doğusunda ciddi bir kar yağışı, erken gelen bir kış nedeniyle köylere kadar uzanacak olan o sandıkların ulaşımında sıkıntı olacak. Aralık'ta olması mümkün değil. O zaman geriye 2027 sonu dediğimiz zaman kar yağışlarından önce Ekim ya da Kasım'ın ilk haftaları ya da ilk günleri diyebiliriz sanırım. O da söylediğiniz gibi anayasal anlamda ikinci, üçüncü defa Cumhurbaşkanı olmasının önüne geçiyor mevcut anayasal sistemde ama erkene alınmış bir seçimde biraz daha kolay olabiliyor. O yüzden muhtemeldir ki 2027 Ekim ya da Kasım ayında herhalde bir seçime gideceğiz gibi gözüküyor.
5: Muhtemelen. Fakat seçim de olsa, seçimle ilgili parasal bir rahatlama da olsa ben 2027 yılını bağışlasınlar değerli izleyiciler ama 2026'dan çok daha rahat, çok daha huzurlu geçebileceği kanaatini taşımıyorum. Bunu net olarak belirleyeyim. Şimdi birincisi yüksek enflasyon ve yüksek faiz bireysel bazda da üretim bazında da bütün dengeyi alt üst etmektedir. Yani bunu net olarak bilelim biz. Artı maalesef tutmayan hedeflere göre yılbaşında ücretler belirlendi. Ya çok ilginç. Biz enflasyon hedefi koyuyoruz. Bu hedefe göre ücretleri belirliyoruz. Birçok insanın, ailenin kaderi aslında burada ortaya konulan, belirlenen değer. Fakat aradan birkaç ay geçtiğinde o hedeflere göre belirlenen rakamların anlamsızlaştığına şahitlik yapıyoruz. Çok enteresan. Siz biraz önce de bahsettiniz. Sayın Karahan açıklama yaptılar. Ve yılbaşında belirlenen %16'lık enflasyon hedefini %24 olarak revize ettiler. Üst segment limiti de 26 olarak revize ettiler. Şimdi mantıki boyutta baktığımızda %80'in üzerinde neredeyse bir sapma var. Daha ilk 5. ayın ortasında. Gerçek anlamda bu belirlenen ücretler acaba nasıl idare boyutuyla 12. aya taşınabilecek? Dolayısıyla istense de istenmese de en azından yılın ortasında bir zam vermek zorundalar. Ama geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yıl da aynı sistem uygulanır mı? Çok rahat uygulanır. Yani hükümet istemezse uygular bu işe. Götürür ama bu insanlar ne olur? Sabit yerde çalışanların hali nicedir onu bilmiyoruz. Aslında fotoğrafın bir yönü bu. Diğer yönüne baktığımızda yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta sıra dışı bir daralma var, küçülme var. Hatta birçok işletme yatırım yapmayı bırakın, elinde var olan varlıklarını satarak likide dönmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir konjektürde işverenin üzerine de yeni bir risk veya yük yükleyebilmek çok da kolay değil. Yani Anadolu'da harika bir laf vardır. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye. Yani iki yönlü de çok ciddi sıkıntı yaşanacağının farkında olalım. Bir daha diyorum. Bu ücretlerle geçinebilme şansı hiç kimsenin yok. Yani beni bağışlayın, yine amiyane bir şey söyleyeceğim. 105 bin lira fakirlik sınırı bana göre. Yani bu ülkede insanlar rahat bir fakirlik de yaşayamıyorlar. Çünkü 105 bin liranın üzerinde olması lazım fakir olmanız için. Alta geçmemeniz lazım yani aldığınız aileden. Şöyle kendi kendime yorumluyorum. Kaç insan 105 bin liranın üzerinde acaba aylık alabiliyor bu ülkede? Yani fakir statüsünü daha yaşayamıyorlar.
4: Tamam.
5: Diğer taraftan açlık sınırı 34 bin liraya çıktı. Yani bilmiyorum ben ama asgari ücret bile açlık sınırının altında. Dolayısıyla ağız tadıyla bir açlık bile yaşanamıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok enteresan. Benim garibime gidiyor. Şimdi tahmin. Güzel bir şey. Hedef belirlemek güzel bir şey. Ama bana göre tahmin yapıldığında bu tahmin eyleme dönebilmeli. Bizde yalnızca sözel bazda kalıyor. Eyleme dönmüyor. Aslında bu bir temenni. Yani temenni olarak düşünelim. Ben şöyle hafızamı yokluyorum. Yeni işte yaptık 5. ayın ortasında 16'dan 24'e üst limiti 26'ya çektik. Enflasyon beklentisinin. Şahsi kanaatim 30'un çok üzerine bitireceğiz. Bunu net olarak belirteyim ben. Yani belki çok insanlara ters gelecek ama hissettiğim bu veya kokladığım bu. Şimdi 2021'i hatırlıyorum ben. %9 olarak enflasyon belirlenmişti. 36 çıktı. 2022 yılında hafızam beni yanıltmıyorsa %23 olarak hedeflendi. 64 çıktı. 2023'te yine 22 olarak bu sefer bir puan düşüldü, hedeflendi. Yine 64 çıktı. 2024'te %33 belirlendi. %44 çıktı. Geçen sene 25'te %16 dendi. 30'un üzerinde çıktı. Bu sene 16 dendi. 5. ayın ortasında yeniden revize ettik. Henüz 5. aydayız. %80'lik bir sapmanın üzerine resmi açıklama. Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla bu noktaya geldik. Şimdi düşünüyorum ben. Yani neye nasıl güvenerek bu ülkede yatırım yapacağız, üretim yapacağız, istihdam sağlayacağız, ihracat için mücadele edeceğiz veya yılbaşında tutmayan hedeflere göre belirlenen ücretler ilk 4 ayda neredeyse %14 civarında eridi. 5. aya girdiğimizde açıklanan rakamlar bunu gösteriyordu. Şimdi böyle bir konjektürde bu insanlar nasıl geçinecekler, nasıl huzurlu olacaklar, nasıl karınlarını doyuracaklar? Bu da ayrı bir muamma.
4: Şimdi ilk 4 ayda zaten bir %14, yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan döneminde %14'e ulaştık. Peki yıl sonu hedefi Sayın Karahan Bey'in açıklamalarına göre hadi 24-25 diyelim. Kaldı %10-11'lik bir kesim evet, ama öbür taraftan da 8 aylık da bir süreç var. Mayıs'la birlikte Aralık dahil 8 aylık bir süreç. Şimdi kalan o %10'u tutturabilmek için
5: %1 küsürlerle gidiyoruz.
4: %1.2 gibi bir buçuğu bile bulmaması lazım ki
5: o hedefe ulaşalım.
4: Bu da herhalde
5: bu şartlarda
4: bugüne kadar geldiğimiz noktada Ömer Bey bunu da tutturabilmek çok mümkün değil. Şimdi bunu anlamak ve bu hesabı yapabilmek için bir ekonomist olmaya da gerek yok. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5: okumaya gerek yok.
4: Ekonomi ya da
5: iktisat okumaya da gerek yok.
4: Bunu sade yani neredeyse sadece okuma yazması olan dört işlemi bilen herhangi bir eğitim düzeyi en düşük olan biri bile herhalde der ki ya 4 ayda 14 ise kalan 8 ayda sen nasıl 25'i 24'ü tutturacaksın diye herhalde sorar. Bilmediğimiz bir şey mi olacak diye düşünüyoruz ama bu konuda herhalde bilinmezlik de çok mümkün değil. Yani belki sadece şu olur. Yaz döneminde tarımsal ürünlerin bu sene maşallahı var. Havalar çok güzel gidiyor. Çok güzel. Yağışlar çok güzel. Barajlarımız doldu. Belki orada yani 50 TL'ye yediğimiz bir meyve 30 liraya düşebilir. 100 liraya yediğimiz 50 liraya düşebilir. Belki tarımsal ürünlerde hatta eksi enflasyonu bile hani Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde belki ama bunun haricinde otomotivde, inşaattı, demir çelikti, mobilyaydı. Burada eksi enflasyon gibi bir rakamlardan bahsetmemiz herhalde tabiatın kanuna aykırı.
5: Evet, doğaya aykırı.
4: Peki sadece o zaman bir tarımsal ürünlerle de bu enflasyon rakamını aşağı çekmemiz de çok mümkün değil. Çünkü tarımsal ürünlerin enflasyon sepetindeki içindeki oranı %13, %14. Her tarafı eksi olsa ne hükmü var?
5: Olma mümkün ya değil mi?
4: Peki bugün soru mi? Şu. Aslında bu basit matematik hesabını herkes yapabiliyorsa ekonominin başındaki insanlar bizlerden çok daha iyi yapmaları lazım. Yani ya benim aklım almıyor Ömer Bey. %14 ilk 4 ay kalan 8 ayda ya 4 ayda 14 8 ayda 10. Matematiğe aykırı. Bunu hesaplamıyor ya biz bunu halkı bile ve isteyerek sanki yalan söylüyoruz ya da doğruları paylaşmıyoruz. Hani gerçekleri söylememiz lazım demiyorlar mı?
5: Abi o kadar garip ki gerçekleşmeyecek rakamlarla yani insanların ücretlerini belirlemek büyük bir risk beni bağışlayın. Bakın yani bu nokta bile o kadar açmaz bir nokta ki. Yani belirlenen hedefe göre ücret artırıyorsunuz. Gerçek olmayan rakamlar bunlar. Olmayacak olan rakamlar bile bile. Ve bu insanlar daha 5. aya geldiklerinde tökezliyorlar. Yani adım atamaz hale geliyorlar. Şimdi tarım dediniz çok ilginç. Biraz sonra olmazsa oraya da gidelim.
4: Tamam.
5: Bugün Hollanda dediğimiz yer daha önce biz size bahsettik Ali Bey. Konya kadar bir yer yuvarlak olarak. Benim hafızam yatmıyorsa benim 160 milyar dolarlık tarım ihracatı var. Siz de geçen hafta belirttiniz. Türkiye'nin tarım ihracatı yaklaşık 38 milyar dolarlar civarında. Şimdi ben bir Konya'yı hayal ediyorum. Bir Türkiye'yi hayal ediyorum mantıklı olarak. Normal bir birey olarak hesap ediyorum. Diyorum ki Hollanda kadar bir yerden 160 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yapılıyorsa tabii modern sistemlerle biz Türkiye gibi bir 778 bin metrekarelik alanda nasıl diyorum birkaç trilyon dolarlık ihracat yapmayız.
4: O şuradan.
5: Yani o kadar enteresan bir şey ki bu denkler.
4: Cevabı çok basit.
5: Yani o kadar enteresan ki.
4: Konya kadar bile 160
5: milyar dolar.
4: Bir yerdeki tarımla bizim Türkiye 784 bin kilometre karedeki tarım aynı tarım değil.
5: Biliyorum farkındayım.
4: Katma değeri yüksek olan mesela lale'den bahsediliyor. Osmanlı döneminde Isparta Burdur'dan gidiyor. Ya. Osmanlılar zamanında. Bugün dünyanın en büyük
5: satıyor.
4: Milyarlarca dolar lale ihracatı ne? Biz bile oradan alıyormuşuz tekrar.
5: Gerçek bu.
4: Şimdi biz burada buğday üretiyoruz. Belki buğday, arpa, tarımsal ürün anlamında en ucuz diyebileceğimiz satış fiyatı en ucuz olan ürünlerden biri. Ama adam çok daha yüksek katma değerli. Yani küçücük alanda çok büyük bir rakam. Bu şuna benziyor. Bir şehirler arası nakliye var. Bir tane kamyon oluşturduk Ömer Bey. Kamyonun içinde su var. Sadece su. Paketlenmiş, şirinklenmiş, paket paket su. Yani o da 20 ton ya da 15 ton diyelim. 15 tonluk bir su taşıyan tankerin üzerindeki rakam atıyorum 10 lira. Aynı tırla, kamyonla yine 15 ton ağırlığında mobilya taşırsanız rakam oluyor 30 lira 40 lira. Ama aynı tırla siz bir beyaz eşya taşısanız aynı yükle rakamınız 80 lira. Aynı kamyonla cep telefonu taşırsanız milyon dolarları bulan bir maliyet. E şimdi tır aynı, güzergah aynı, şoför aynı, taşıdığı yükün miktarı kilogram bazında aynı. Ama birinin kamyon değeri, hani gerçek rakamlar üzerinde, biri 100 bin TL, öbürü 50 milyon TL.
5: Bu kadar fark.
4: Aradaki fark nedir? Aradaki fark katma değerli ürün üretmektir. Şimdi Hollandalıların yaptığı da bu. Tarımsaldır.
5: Biz de yapabiliriz Ali Bey.
4: Bizim Mehmet emmimiz 3 litre süt aldığı zaman seviniyor. Öbürü Hollanda'daki 30 litre verim süt aldığında üzülüyor.
5: O da inek, bu da inek. O da mondofon, bu da mondofon diyelim. Ama işte teknik, teknoloji, Ali Bey, yaklaşım bizim en büyük problemimiz bu. Bakın, devlet planlama teşkilatı diye bir teşkilat vardı. Defalarca sizlerle de konuştuk. Başka yerde. Yani bu teşkilat gerçekten Türkiye'de neyi, nerede, nasıl yatırım yapılır veya neyi, nerede, nasıl elde edilir? Bununla ilgili plan, proje üretilir.
4: Özür dilerim. 5 yıllık kalkınma planları hazırlardı.
5: Yani bunlar nasıl? Ali Bey, şimdi bakın. Biz gözü kapalı, gözü bağlı tarım yapmaya çalışıyoruz. Gözümüz kapalı, gözümüz bağlı hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğru dürüst veri elde edemiyoruz, verim elde edemiyoruz.
4: Yani düzen gidiyor.
5: Bilmiyoruz. Bunu anlatıyorum. Yani imkanlarımızı, zamanımızı, paramızı, insanımızı heba ediyoruz ya. Üzüldüğüm nokta bu. Yani o kadar enteresan ki, bakın uç ama bir daha örnek vereceğim, bununla ilgisi yok. O kadar garibime gidiyor ki Ali Bey. Söylüyorum, bakın Türkiye'de daha önce sizle konuştuk. 60 tane eczacılık fakültesi var. Beni o kadar etkiliyor ki bu nokta Ali Bey. Tarif edemem ben size. 60 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın, açın internete bakın, 3 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'nın ilaç ihracatı 70 milyar dolar ya. Bizde kuruş yok. Ya şöyle düşünüyorum. Ya Rabbi diyorum. Yani bizde nasıl bir anormallik var? Yani bağışlayın. Bizde mi bir uğursuzluk var? Yani biz mi önümüzü göremiyoruz? Bizi yönetenler mi bize yol gösteremiyorlar? Bir daha tekrarlıyorum. O kadar önemli ki, yani kafam o kadar karışıyor ki, ya 60 tane eczacılık fakültem var. 60 tane. Adamın 3 tane var Finlandiya'nın. 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapıyor. 60 tane bizim fakültemizde tık yok. Ya düşünüyorum Ali Bey, ya bir gariplik var. O zaman bu gariplik nasıl gider? Veya anormal olan şeyi normale nasıl çeviririz? Nasıl yapıyor insanlar? Psikolojide bir kural var Ali Bey. Der ki, o kadar hoşuma gider ki. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Bakın, bilinçsel, bir daha söylüyorum. Psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Yani görmeyle, öğrenmeyle, öğretmeyle olur. Ya kardeşim, bilmeyebiliriz. Yani biz çiftçi olarak, hayvancılık yapan olarak, ticaret yapan insanlar olarak, yatırımcılar olarak, biz kişiler olarak, ya ne olur bize kılavuz olun. Yani bize öncü olun. Bu işin projesini üretecek insanlar, bu işte donanımlı, bilgili, birikimli, dolu insanlar proje üretsinler. Ben teorisyenim. Bana da sorsunlar. Yani ben de açıklayayım bazı konularda fikirlerimi. Birçok insana sorsunlar. Doğru olan neyse, senin benim adamım, şunun bunun adam olarak değil, ülkenin ve insanın menfaat için doğru olan neyse onu yapalım. Diyorum ki kardeşim, yani mumla bir şey aramanın gereği yok. Önümüzde örnek var. Bu insanlar bu işi nasıl başarıyorlar? Yani 3 tane fakülteyle adam, eczacılık fakültesiyle 70 milyar dolarlık ilacı nasıl satıyor? Türkiye olarak biz yani neredeyse 86 milyon insanız. Tarımla uğraşan ciddi kesimde bizim gücümüz var, insanımız var. Ya 40 milyar dolarlık tarım ürünü satamıyoruz. Hollanda avuç içi kadarıyla 160 milyar dolarlık tarım ürünü satıyor. Ali Bey, bakın buradaki olay şu. Bizim insanımızın cahilliği değil. Yani bizim insanımızın yetersizliği değil. Bizim insanımızın iş bilmezliği kesinlikle değil. Tembelliği değil. Ya bizim öncümüz yok, kılavuzumuz yok. Yani bizim aynamız yok. Bize bir ayna lazım kardeşim. Bize bir kılavuz lazım. Yani bize yol gösterecek insan lazım. Emin olduğum tek şey, o ülkelerde gerçekten kılavuz var, yol gösterici insan var. Bugün bakın, dikkat edin. Biz teknolojiden bahsediyoruz ama yani yüksek teknolojiden veya çipten. Ben size örnek vereyim lütfen. Amerika, Çin, Rusya, Avrupa'ya dönen Fransa, Almanya. Bunlar sanayi ülkesi değil mi? Temeline girin, tarım ülkesi bunlar. Bakın bu saydığım ülkeleri bir daha sayıyorum. Amerika, inceleyin. Çin, Rusya, Fransa, Almanya çok ciddi boyutta tarım geliri elde eden insanlar, ülkeler bunlar ya. Oyun değil. Yani bizler zannediyoruz ki bu insanların kalkınması tek bacaklı. Yani sanayi üretimiyle yüksek teknoloji. Hayır. Tarımda söz sahibi adamlar. Dünyaya ürün satıyorlar. Ve modern teknik kullanarak para kazanıyorlar. Yani yani bizde traktör var ama şunu örnekleyeceğim. Biz 50 yıl önce, 70 yıl önceye dönelim. Bir tarafta traktörle batıdaki insanlar diyelim, bugün biz de sürüyoruz ama tarlasını sürüyor. Biz hayvanla, bağışlayın, kara sabanla bu işi yapıyoruz. Ben köyde yaşamadım. Bilmiyorum bu hayatın nasıl olduğunu ama ya düşünüyorum yani artık, yani dünyaya entegre olamıyorsak, bir daha diyorum ya, psikososyal, fiziksel açıdan diyorum ya, anlatıyorum, aynalama diyorum. Yani biz bu aynalamayı yapamazsak eğer, insanlara örnek olamazsak, yatırımcımıza, müteşebbisimize, tarımla uğraşana, hayvanla uğraşana biz ne yapacağız yani? Bizim amacımız nedir? Yani şunu merak ediyorum, bahsedeyim. Türkiye yönetenlerin amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu çok ilginç bir soru. Benim kafamı karıştırıyor. Yani yapılmak istenen nedir? Verileri nasıl kullanıyoruz? Elde ettiğimiz geliri nasıl kullanıyoruz? Yani biz niye kılavuz olmuyoruz insanlara? Artı hepimiz biliyoruz. Teşvik veriyoruz. Batıdaki insan teşvik verdiğinde peşinde tıkır tıkır tıkır inceliyor, irdeliyor. Biz teşvik veriyoruz. Adam bilmem ne bankasına alıyor, kamu bankasından bana geliyor, kanıma dokundu Ali Bey. Benim hesabıma geçirerek dükkanın altını alıyor adam benden. Ya kardeşim, bu devlet, bu ülke sana bu parayı hayvan al diye vermiş. Hayvancılığını geliştir diye. Niye gelip altın alıyorsun? Niye gelip döviz alıyorsun? Senin derdin ne? Bakın yani o kadar garip noktalarımız var ki. Gelişememizin sebebi de bu. Gelişmememizin. Yani bir şeyi yaparken denetlemeyi de beceremiyoruz. Yani parayı veriyoruz, onu denetlemesini de beceremiyoruz. Diğer taraftan parayı alan insan parayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani hayvancılık yapan insan devlet sana hayvancılık yap diye kamu bankasından para veriyor, gidip altın alıyorsun. Ya bu nereye sığar? Ben anlattır mısınız? Vatandaşta da garabet var. Parayı verende de bir gariplik, garabet var. Dolayısıyla ne vatandaş gerçek anlamda yapması gerekeni yapıyor, ne de devlet denetlemesini yapıyor.
2: Bu şuradan olabilir.
5: O kadar enteresan.
2: Bizim devletimiz fazla iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Çünkü
5: bana öyle geldi.
2: Şöyle vallahi. Aşırı iyi niyetli. Hem de normal bir iyi niyet de değil. Aşırı iyi niyetli. Fazla iyi niyetli. Neden? Teşvik programı çıkarıyor. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide, işte KGF fonlarında, şu ya da bu şekilde. Bir şekilde kredi imkanı çıkarıyor. Zannediyor ki devletimiz, A şahsına ben şu kadar miktar verdiğim zaman işini büyütecek, yatırım İşe. Yapacak, istihdam yapacak, besicilik yapacak, hayvancılık yapacak ya da
5: veya
2: sanayi üretimi yapacak. Nasıl olsa bu buraya harcar, tamam diyor. Ama arkasından denetimi yapmıyor. Bu diyor nasıl olsa diyor dürüsttür ya, dürüst esnaftır diyor. Ben de bu parayı alacağım yapar diyor. Ama aynı
5: niye
2: kişi gidiyor ya? Lüks araba alıyor. İşe. Gidiyor bahsettiğiniz gibi altın alıyor. Aşağı. Gidiyor bankaya faiz atıyorum %20 kredi çekiyor. %45 ile bankaya yatırıyor olduğu gibi.
5: Yaşadık
2: maşallahım,
5: bunu.
2: Kuşallahım.
5: Yaşadık bunu ya.
2: Tabii ki yaşadık. Bunları nasıl yapıyor. Şey ya? Devletin iyi niyetli, fazla iyi niyetli olması dediğim olay işte bu. Verdiği paranın akıbetini takip etmiyor. Her zaman bu örneği veriyorum. Pandemi dönemi. Affedersiniz. Tüm dünyada olduğu gibi. Amerika'da da bizde de her yerde bir ekonomi daraldı. Tabii. Üretim azaldı. Bilmiyorum. Ve her ülke kendi gücü nispetinde destekler, teşvikler verdi. Ya Amerika'da bir iş adamına, üretim imalat yapan bir iş adamına da hibe desteği ya da para ya da çok uygun rakamlarla kredi veriyor. Bu adam Ömer Bey gidiyor. Hani marka belirtmekte çok beis görmüyorum. Reklama girmez herhalde. Lamborghini marka ultra lüks. Bir otomobil satın alıyor ve bunu da sosyal medyasına paylaşıyor. Devletten aldığı destekle. Tabii bunu sosyal medyada paylaşınca bir anda duyuluyor ve Amerikan hükümeti şunu yapıyor. Adamın canını okuyor. Altındaki arabayı da alıyor. İşletmesine de el koyuyor. Ben sana üretim hayatına devam et diye verdiğim bu teşvik desteği sen keyfi harcama yapamazsın.
5: Bize benzer.
2: Zihniyet tam anlamıyla bu. Bizde yıllarca KGF kredi garanti fonu diye çıkardığımız rakamlar, KOSGEB kredileri, bir taraftan esnaf kefalet odalarında verilen krediler, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bankası'ndan ya da Halk Bankası'ndan tarıma ya da besicilikle
4: uğraşanlara verilen krediler. Ya o kadar çok destek verildi. Hakikaten destek verildi. O yatırım teşvikte Kayseri maalesef hep 3. bölgede. Yatırım teşvikte 1 ve 2 hiç olmadık. Sağ olsun geçmiş dönemdeki vekillerimiz maalesef o teşvik programlarına Kayseri bir türlü dahil edemiyorlar. Yanı başımızda Yozgat, yanı başımızda Kırşehir'de inanılmaz teşvikler varken bizde hiç yok. Ha Urdu'da oldu ne oldu derseniz tarıma ya da hayvancılığa verilen bu kadar desteğe rağmen onlar da gittiler ev aldılar, araba aldılar, altın aldılar, bankaya yatırdılar. İşte Amerika'daki devletle Türkiye'deki devlet arasındaki fark bu. Amerika diyor ki ben sana güvenmiyorum, verdiğin paranın takibini yaparım. Yapar. Bizim devletimiz diyor ki, hükümetimiz diyeyim, devlet demeyeyim, hükümetimiz diyeyim. Diyor ki sen çok iyi niyetlisin, ben sana parayı verdim, nasıl olsa sen bunu buraya harcarsın. Değil işte. Hayır. Verdiğin paranın nereye gittiğini araştıracaksın. Eğer amacına uygun kullanmadıysa da canını okuyacaksın. Bak bakalım bir daha başka birileri tenezzül ediyor mu? Bizdeki asıl sıkıntı sanırım denetim.
5: Hayır be, benim aklıma başka şey de geliyor. Şimdi buyurun. Bunu bu şekilde yuvarlak ortaya koyarak birilerinin daha rahat acaba yaralanması sağlanıyor mu? Şimdi söylediğimi anladınız mı bilmiyorum. Perdenin anladım. Önünde bu var.
4: Bir daha açıklayalım.
5: Bakın perdenin önünde bu var. Ama perdenin arkasında bu paralar bir yerlere belki daha güçlü miktarda akıtılıyor, aktarılıyor. Ve o paraların da akıbetinin araştırılmaması için perdenin önündekilerin de akıbeti araştırılmayabilir. Ben böyle oluyor demiyorum bakın. Bu çok enteresan. Şimdi evet. Somut örnek vereyim. Çok ciddi bir nokta burası yani ve çok ciddi bir iddia. Ben var demiyorum ama bir örnek vereyim. Nas ekonomisiyle beraber takdir edersiniz ki ciddi bir bunalıma girdik Türkiye olarak. Ve banka müdürlerinin bizzat şahsımı veya şahısları arayarak söyledikleri şuydu. Güzel kardeşim, mevduatta ne paran var senin veya elinde likit ne var diyelim. 1 milyon liram var. Bana 1 milyon lirayı getir dedi. Ben bunu yüzüme söylüyorlar. Hiç saklı gizli yok. Gel getir bunu bana. Peki. Devlet şunu istiyor bizden. Hem para alacaksın hem satacaksın, vereceksin. Almak için diyor bana bu 1 milyon liranı getir veya 1 milyon dolarını getir. Bunu dolara çevirelim senin paranı. Bağışlayın. Türk parası olarak tutalım senin paranı. Dolar da olsa, Türk parası da olsa TL'ye çevirelim. %13 artı, %14 artı 3 ben sana faiz vereyim, %17. Sen aynı parayı yatırdığınız mukabilini artı sana döviz garantisi vereyim artışını, bir yıllık döviz garantisi artışını vereyim. Sen benden kredi kullan, %14'te ben sana kredi vereyim Ali Bey bakın. Şimdi burada...
4: Çok güzel bir ticaret.
5: İyi niyet var mı Ali Bey? Bakın siz dediniz ki devlet niyet. Bana bir garip geliyor Ali'ciğim. Yani burada acaba diyorum ya birileri... Bir şeyler yapmak için imkan mı yaratılıyor? Yani sen %17 ile bankaya para yatıracaksın. 14 artı 3. 14'ü bank karşılıyor. 3'ü hazine karşılıyor. Döviz karşılığı paran garanti olacak. %14 ile aldığın parayı da sana 14 ile para verecek. Götür bir başka bankaya. Mevduat olarak yatır. Oradan da aynısını kullan.
4: Oradaki mantık şöyle. Dövizdeki artış bankanın faiz rakamının orantısal anlamda üzerinde olursa banka faizi atıyorum %17 ama döviz %25 artmış.
5: Bunu garanti.
4: Aradaki %8'lik dilimi ben
5: bunu garanti ediyor.
4: Garanti veriyorum.
5: Dedim. Artı aldığının aldığı 17'nin altında 14 artı 3'tü. 14'te de para veriyor size. Yani diyorum ki burada bir garabet
4: ama var. Aynı dönemde politika faizleri 8,5-9'lardaydı.
5: Halil Bey maalesef.
4: Reali başkaydı.
5: Bağışlayın. Gerçekten o dönemde ben kullanmadım elhamdülillah ama %8,5'ta para kullanan insanları gözlerimle gördüm. O paraları aldılar, götürdüler ya emtiaya yatırdılar, dediğiniz gibi ya arabaya yatırdılar, ya ev aldılar, yani ya şaşırdılar veya akıllı olanlar da götürdü bir başka bankaya mevduat olarak yatırdılar gibi. Yani o parayı faiz olarak bir bank başka bankaya yatırdı. Bir kısmı altın aldı bunun, bir kısmı döviz aldı. Yani özellikle kamu bankaları %8,5'a kadar o ortamda resmen kredi kullandırdılar. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi biz devlet denetlemiyor derken devlet neden denetlemiyor? Aslında bunu sormamız lazım. Bu noktada kendimizi sorgulamamız lazım. Neden böyle bir açık kapı bırakıyor? Yani neden kaçak iş yapmaya yatkın oluyor? Diyorum ki acaba başka biçimde yararlananlar mı var? Var demiyorum bakın. Bu iş benim kafamı karıştırıyor. Yani burada ülke olarak biz doğru şey yapmıyoruz. Yani ekonomi yönetimi olarak lütfen o bahsettiğimiz gibi eğer gerçekten bundan sonra da yapılacak bu tip açılımlar yapılıp sanayiye, üreticiye, yatırımcıya, tarıma, hayvancılığa teşvik verilecekse ne olur? Yani lütfen istirham ediyorum denetleyelim ya. Yani burada bu çok zor bir şey değil. Bunu veren kurumlar, memurları vardır çok rahatlıkla ama adam kayırmadan, yani batı statüsünde denetleyebilmek önemli. Çok enteresan bir laf vardır Halil Bey. Türk gibi başla der, Alman gibi der, yatırımını yap, İngiliz gibi de der, işini yürüt, denetle der. Yani biz maalesef çok hevesli birçok şeye başlarız ama ondan sonra o işin eksiğini, yanlışını, kaçağını buluruz ve o işten yararlanırız. Ama bugün batı buna imkan vermiyor. Demin bahsettiğiniz o Lombardi'nin araç oranı son derece önemli ve doğru bir şey. Gerçekten bu parayı gereksiz yere kullananlara, bırakın elinden parayı almayı, çok ciddi bir cezai mühide uygulamak lazım. Yani bunun dışında biz ahlaklı bir millet değiliz. Kusuruma bakmayın, bu kadar açık konuşuyorum ben. Dolayısıyla biz ahlak zafiyeti olan bir milletiz. Dolayısıyla biz ancak yasalarla durdurabilirsiniz. Yani Allah korkusuyla bir noktada hiç maalesef artık günümüzde.
4: Mesela yani şimdi yasa hani dışında tek dişi şey kalmış var. Canavar dediğimiz batılı ülkelerde de oradaki eğer denetim mekanizması bizdeki gibi olsa
5: aynı olur.
4: Ben biliyorum.
5: Daha beter olur.
4: Çok iyi biliyorum ki oradaki daha aynısını yapar. Daha beterini yapar. Yaşar. Orada ne yapıyorlar? İşte o devletin ya da hükümetin bir elinde bir sopası yaşar var. Ceza, hapishane, yüklü miktarlarda para verme değneği var.
5: Cezaları
4: sen yani diyor kuralı uyacaksın. Uymazsan diyor kafana diyor devletin sopasını indiririm diyor. Şimdi hani biz trafikte de her zaman söylüyoruz ya, Türkiye'de yeni artık cezalar
5: hafifeye çıktı. Abi.
4: Ve inanılmaz derecede şey düştü. Tabii. Allah esirgesin, Rabbim esirgesin, kazalar, belalar, oranlar azaldı. Niye? Şimdi yurt dışında hani 50 yazan yerde hadi 60'la gidin de görün. İnanılmaz büyük rakamlar. Şey her ya yerde denetim mekanizması. Yani ve bizim gurbetçi vatandaşlarımız da hani Türkiye'ye gelince, Almanya'dan, Fransa'dan, Avusturya, Danimarka'dan gelince hani burada olmadık şeyleri yapıyorlar. Trafikte hareketler.
5: Ama aynı
4: yapıyorlar.
5: İnsanlar.
4: Aynı insanlar orada. Yani arabası 40-50 ise 51 bile hızla çıkamayan kişi burada imkanı olsa yani gözü kese 350 ile 250 ile gidecek arabasına göre. Peki aynı kişi orada farklı, burada farklı nasıl davranıyor dediğimizde benim de akrabalarım var, sizin de birçok tanıdığınız var gurbetçi olan. Kurdukları cümle hepsi aynı. Orada istersen hadi yap da göreyim. Devlet, polis canına okur, altındaki arabayı bile alır.
5: Kesinlikle.
4: Niye? Orada işte cezayla insanlara eğitim veriyorlar. Cezayla yola getiriyorlar. Ve bunun denetlemesi biraz önce konuştuğumuz konu. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Çok her ciddi alanda denetim. Her yerde denetim.
5: Çok ciddi.
4: Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ya trafikte, parasal işlemlerde, bankacılıkta, her yerde denetim. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim. Devlet bu konuda yani var, yok değil. Sayıştay işte kamu kurumlarını denetliyor. İşte devlet denetleme kurumu var, DDK var. Tamam da yani 100 kişiden 1 kişi 2 kişi, 100 bin işletmeden 1 firma 2 firma. Bununla olmaz. Tamamının.
5: Yaşa.
4: Tamamının. E o zaman o vatandaş bizim gurbetçi Hasan abimiz orada farklı araba kullanıp Türkiye'ye geldiği zaman farklı araba kullanıyorsa bunun bir tane izahı var. Burada kurallar yani, yoksa orada kurallar var da çok özür dilerim. Bak bu da çok önemli. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da trafik kuralları var da Türkiye'de yok mu?
5: Var.
4: Var.
5: Ama uygulanmıyor.
4: Aynı kurallar. Orada da hız limiti 50. Burada da 50. Değişen hiçbir şey yok. O zaman orada yapmayıp burada yapıyorsa burada yakalanmayacağını bildiği için. Yakalansam da ceza az olacak, bana kimse bir şey dokunmaz, bir şey olmaz dediği için bu oluyor. İşte o kredi garanti fonlarıyla araba alanlar. Ya. Zamanında hatırlayın 80'lerin sonunda bir kavak yetiştiriciliği konusu ya vardı tüm Türkiye'de.
5: O çok ilginçti. Var benim arkadaşlarım yaptı ayı bir o konuyu.
4: Ve hiç yapmayanlar da vardı göstermelik.
5: Hayır bağışlayın, para alanlar vardı onu yapmak için, özür diliyorum.
4: Yapmadılar.
5: Hem de benim meslektaşım.
4: Sonra ne oldu?
5: Uyumcular vardı
4: sonra
5: ya.
4: Sonra ne oldu? 90'ların sonunda da Türkiye'deki tüm kavakları da kestiler. Niye? Alerjik yönü çok üst düzey olduğu için. Evet çok hızlı büyüyen bir ağaç. Ekonomide, sanayide, mobilyada çok güzel kullanım alanları var. Ama öbür taraftan da insan sağlığına ciddi zararları yaşa var diye her yerde 90'ların sonuna itibarında kesmeye başladı. Ben de bir alerjik rahatsız olan biriyim. Kava karşı o böyle kar yağıyor gibi, hatırlarsınız Ömer Bey, bilirsiniz. Ben kar yağıyor gibi o beyaz beyaz olduğu zaman
5: ben beyaz.
4: O astımla beraber artık yani kendinizi ölecekmiş gibi nefessiz hissediyorsunuz.
5: Saman nezlesi de oluyor.
4: Tabii çok kötü bir şeydi. Şimdi ne yaptılar? O denetim mekanizması olmadığı için rahat rahat devletten paraya onu. Bir de 2012 2011 2012 yıllarında bankacı bir arkadaşım vardı Ömer Bey. Devlet Bankası. o dönem yani bir ara faizlerin, bankalarsa faizlerin %6-7'ye düştüğünü hatırlayın. Enflasyonun bile tek haneli rakamlara indi.
5: Düştü tabii.
4: Arkasından zaten o 7 Şubat MİT krizi, arkasından 17-25 Aralık, arkasından Gezi olayları derken zaten aldı başını gitti. O dip rakamlar dediğimiz yerde dedi ki Halil abi dedi, büyük bir iş adamı var dedi. Bir o, şu kredi garanti fonu çıktı 4.5'la. 4.5 faiz oranı 4.5. Ama o zaman zaten bankalarda 7-8'lerde. Ama 4.5 da iyi bir rakam. Yarı fiyatı neredeyse. Adam dedi müracaat etti ve yüklü bir miktar. Yani bu anlattığım ta işte 13-14 sene olmuş. Bugünün parasıyla atıyorum 50 milyon TL. Yüklü bir miktar dedi. Şey çıktık biz kredi verdik. Adam dedi hesabına geçse daha eline parayı almadım burada dedi işlemlerini yaptı. 4.5'la biz adama para verdik. 7 ile tekrar parayı geri aldık.
5: Dedi. Aynı adamdan.
4: Aynı adamdan aynı banka. 4.5 faizde al. 7 ile aynı yere yapın. Eline kağıt para hiç geçmeden oluyor bu da.
5: Görmedi bile.
4: Görmedi bile.
5: Hesapta.
4: Şimdi biz burada neyi konuşabiliriz ki?
5: Hiçbir şey konuşmuyor.
4: Bu devleti dolandırmak değil mi?
5: Ama devlet buna niye isim veriyor Halil Bey? Sıkıntı bu. Fırsatı.
4: Denetim.
5: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
4: Verimlilik ve
5: neden
4: denetim.
5: Böyle bir şey?
4: Trump bizim sarı deli dediğimiz.
5: Otopark mafyası.
4: Sonra otopark mafyası.
5: Ben öyle diyorum.
4: Elon Musk'ı. Bakan olarak yani o zaman araları iyiydi sonradan bozuldu. Verimlilik bakanı yaptı. Bir sürü kamu kurumunda binlerce on binlerce kişiyi işten attı.
5: Evet.
4: Dedi ki ya burada 10 kişinin yapacağı şey 50 kişi alınmış dedi 40 kişi atıyorum dedi. Verimlilik. Ya, Türkiye'de de denetim bakanlığı ve verimlilik bakanlığı ya da iç içe geçmiş olan denetim ve
5: ama önemli.
4: Biz hayata geçirmek zorundayız. Her alanda.
5: Ama önemli bu söylediğiniz şey. Çok sıradan önemli. Bir şey değil.
4: İşte bahsettiğiniz gibi birilerinin işine geliyor mu?
5: İşte bakın en büyük sıkıntı mı?
4: İstemiyorlar mı tüm dert? Bu sanırım.
5: Veya burada başka bir şey mi var? Gizlenmeye çalışılan veya bizim görmemizin istenmediği. Ben en çok orası ilgileniyor. Yine Ali Bey geçen hafta sanayi endeksi açıklandı. Maalesef böyle bir konjektürde olması gereken oldu ve sanayide daralma başladı. Çok ciddi boyutlarda. Bu paralelde de ya sanayicilerin önemli bir kısmı imkanı varsa yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Yani yatırımlarını oraya yönlendirdi. İmkanı olmayan veya sıkışık olanlarda veya borçlu olanlarda Concord Auto veya iflası yeğlemeye başladılar. Aslında net olarak bu işin böyle olacağı son 3 yıldır neredeyse bilinen bir şey. Belirli olan bir şeydi. Fakat ihmal edildi, görmezden gelindi, olmayacak zannedildi ama korktuğumuz başımıza geldi. Yine İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bir açıklaması oldu Halil Bey geçtiğimiz hafta. Benim çok ilgimi çekti. Hafta sonuna doğruydu. İlk kez dedi ithalat noktasında tüketim mallarının ithal edilme oranı dedi yatırım mallarından daha fazla geldi, arttı dedi. Yani tüketim malı ithalatımız... Yatırım malı ithalatımızın düşünün ülke olarak üzerine çıkmış. Yani bu korkunç bir şey. Yani o kadar enteresan bir şey ki düşünün. Bir tarafta tüketim var, bir tarafta yatırım var. Ve siz tüketim bacağını yatırım bacağının üzerine çekebildiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. Peki bunun nedeni nedir diye sorgularsak son 2,5 yıldan beri uygulanan o baskıcı döviz politikası. Yani kurun sabit tutulması... Dışarıdan gelen ürünün Türkiye'ye çok daha ucuz, çok daha uygun olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu kurlarla nasıl hareket edilir onu ben bilmiyorum. Peki bu kurları bugün gerçeğe doğru yaklaştıralım mı? Allah korusun bu aniden olduğu anda bir devalüasyondur. Ve bunu piyasanın kaldırabilme şansı hiç yoktur. Ayakta olanlar da giderler. Bunu
4: yavaş
5: ben
4: yavaş musluğa açsalar.
5: İşte bakın bunu yapmak lazım Ali Bey. Yani 2,5 yıldır. Bu noktada bunu inatla tutmanın bana göre ne ihracatçıya, ne vatandaşa, ne yatırımcıya hiçbir yararı yok, hiçbir faydası yok. Bu noktayı niye bu kadar ısrarla korumaya, kollamaya, gizlemeye çalışıyoruz? Ben bu noktada da bayağı sıkıntılıyım. Yani bu...
4: Kaldı ki şu da var, tamam. Şimdi dövizin yüksek olması neye yarar? Bir taraftan şimdi vatandaş bizi dinleyenlerin anlayacağı dilden konuşursak, şu an 44-45 TL
5: 45 lira.
4: Düz hesap
5: 45-500
4: dolar
5: 45-500
4: 60 TL olursa ne olur 70 TL olursa ne olur sonuçları neye mal olur bir ihracatçılar
2: satış yaptığı için kendi maliyetleri TL, satışları, ticaretleri dolar. 45 lira, yani ne diyelim, 1 milyon dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdi. Gitti Almanya mobilya sattı, ayakkabı sattı, tişört sattı. 1 milyon dolarlık bir ticaret yaptı, 1 milyon doları da aldı getirdi Türkiye hesabına yaptı. 1 milyon dolar bugünkü parayla, döviz kuruyla 45 milyon TL, ama dolar 60 TL olursa ya da 70 TL olursa aynı ticaret, aynı miktar, aynı para, çünkü orada enflasyon yok, bizde var. Getirdiği anda 60 milyon TL yapıyor. 15 milyon TL cebinde. Bu birincisi. Bu birincisi. İhracatçılar dövizin her zaman yukarıda olmasını ister. Bunu koyduk cebe.
5: Rahat yapalım.
2: Kar edecek ki, para kazanacak ki.
5: Devam edecek.
2: Devam etsin de yeni yatırım yatırımlarla yapsın. Beraber girsin. Peki ithalat ayağında ne oluyor? Örnek veriyorum. Ya. Hani örnek de demeyelim, birebir örnek. Çünkü Türkiye'de üretilmeyen, yurt dışından gelen bir telefon. Misal 1000 dolar. Yani 1000 dolar da bizim Türkiye vergi alıyor, o ayrı mesele, ama 2000 dolar diyelim bu telefon. 2000 doların karşılığı bugün 90.000 TL. Peki dolar 60 TL olsa ne olacaktı? 120.000 TL olacaktı. Aradaki fark 30.000 TL, %30. Peki o zaman ben ne yapacaktım? Ben 90.000 TL'yi ödemeye razı olan biri 120-130.000 TL olduğu anda ben bu ürünü almaktan, müşterisel anlamda vazgeçeceğim.
5: Aynı, mecbur.
2: Mecbur. Mecburum. Ve sonra ne olacaktı? Bunun ithalatı azalacak. Yaşa. Ama ürettiğimiz bardağın ihracatı artacak. Dolayısıyla ithalat azalıyor, ihracat artıyor ve yeni yatırımcılara da teşvik.
5: İmkan tanınıyor.
2: İmkan veriyor ve pazarda bir fırsat tabii sunuluyor. Bunu yaptığınız zaman dış ticaret dengesini sağlarsınız. Şimdi ithalat ve ihracat dengesinde mevzu bu. İthalatı azaltmak, maliyetini yükselterek azaltmak, çünkü ÖTV otomobillerde, ithal otomobillerde 2000 cc üzerine geçtiği zaman %220. Türkiye'ye geliyor 3 milyon. Plazaya baktığınız zaman 15 milyon. Mantığı bu. İthalatı, dış ticaret açığını azaltmak. İhracatı artırmak. Peki bu dış ticaret dengesinde. Türkiye içinde iç piyasaya döndüğümüz zaman ne oluyor? İşte orada bizim karşımıza enflasyon denilen bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz diyeyim daha doğrusu, devlet demeyeyim, doğru bir cümle olmadı. Hükümet dövizi neden baskılıyor? 2024 1 Ocak'ta dolar 30,5 TL, bugün 45 TL. 2,5 yıl geçmiş ki, 28-29 ay geçmiş, toplam fark %50. 2,5 yılda banka yatırsan, telefon alsan, bardak alsan, mikrofon alsan ya da enflasyon dediğin zaman en az %150. O zaman ne oldu? Dövizi baskılamak maliyet ve enflasyonla mücadelede, evet. Ama öbür taraftan dış ticaret açığında ciddi sıkıntılar.
5: Çok ciddi.
2: Peki şu yapılamaz mı? Ömer Bey, sadece sesli düşünüyorum. Belki birileri bizi dinliyordur. İthalat ve ihracat yapanlarda farklı bir kur, iç piyasada farklı bir kur olma ihtimali var mı?
5: Olabilir belki. Onu incelemek lazım ama.
2: Belki.
5: Belki. İşte

0: dövizi biraz yukarı yönlü hareket ettirmekte fayda var sanırım. Ama iç piyasada da enflasyonla mücadele etmek için de herhalde farklı bir kur politikası uygulanabilir gibi.
1: Bu söylediğinizi teyit etmek için yine şey açıklandı. Cari açık açıklandı Mart ayı itibariyle. 12 aylık cari açık 39.7 milyar dolar. Yani şu son
0: 12 ay.
1: Son 12 ay ki yani bu çok ciddi bir rakam Halil Bey, bakın yani cari açık yine açıklandı. 39.7 milyar dolar. 40 milyar dolar şu anda Türkiye'nin cari açığı var. Yani gerçekten baktığınızda
0: büyük para.
1: Çok büyük bir para ve riskli bir şey bu. Bunun hangi boyuta nasıl altından kalkarsa onu ben bilmiyorum. Gönül az söylüyor ki Halil Bey, gerçekten doğru şeyler yaşanabilse, doğru şeyler yapılabilse, doğru hareket edilebilse ama nedenini ben bilmiyorum. Sanki bir el bizim doğruya doğru gitmemizi bizi engelliyor. Yani yanlış yöne çeviriyor gibi. Bu eli bertaraf edip normal yola gitmek zorundayız ve oraya ulaşmak zorundayız. Yani dediğim gibi bakın İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamaları, diğer taraftan sanayi üretimiyle ilgili rakamlar, Türkiye'de gerçekten ekonomide veya sanayide ciddi boyutta bir sıkıntının olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Yani bunu gizlemenin, saklamanın veya yok gibi kabul etmenin bana göre bir yararı olacağı kanaatini ben taşımıyorum. Şimdi bir diğer tedirginim de Ali Bey, benim veya endişem maalesef dövizle ilgili gelen sinyaller var. Yani bizim bir gerçeğimiz var. Yaşadığımız 45.5 gibi şu anda dolar ama şu son 1,5-2 aydan beri bende bir şey var. Tedirginlik var şahsım adına.
0: Nedir bu?
1: Sanki bir istemeden de olsa yay gibi bir sıçrama yapabilir gibi döviz. Böyle bir şey hissiyat oluştu. Mesela süreç olarak 94'te yaşadığımız
0: 5 Nisan.
1: 2001'de yaşadığımız, 2008'de, 2018'de yaşadığımız bu kur hareketlerinin daha radikali olabilir diye korkuyorum. Çünkü çok bastık, çok sıktık, çok tuttuk. Allah korusun fırladığı anda, irademiz dışında yani kontrolsüz fırladığı anda ben onun daha üzerine çıkar mıyız diye korkuyorum. Dedim ki kendi kendime bir şey oluştu. Ya bu nasıl, neden olur? Yani böyle bir şeye, bu sarmalara neden gireriz? Çıkardım kendi kendime, dedim ki bir, Türkiye'nin kısa vadeli borç oranı yükseliyor Halil Bey. Yani kısa vadede ödeyeceğimiz borç Türkiye olarak çok ciddi boyutlarda gerek kamunun gerek özel sektörün kısa vadeli borcunda ciddi boyutta bozulma ve artma var. Döviz çok uygun olduğu için kullanılan kredi fütursuzca olmaya başladı. Yani Türkiye'den değil de dışarıdan kredi kullanmaya başladık. İki, merkezi yönetim borç stoku beni endişe ettiriyor. Ocak ayı itibariyle de galiba 14 trilyon 395 milyar liralık gibi bir şeydi. Rakamdı merkezi yönetimin borç stoku. Bu da çok tehlikeli bir rakam. Diğer taraftan özel sektörün döviz borcunda çok ciddi boyutta kısa vadeli de uzun vadeli de artış var. Bir diğer tehlike, kert rate'le Türkiye'ye giren para en ufak bir hava bozulmunda hemen pozisyonunu dışarıya doğru çeviriyor. Bir diğer tedirginliğim, 70 dolarlardan dolar kendi kendime hesaplıyorum. Bugün 110 dolarlarda baktık sizle de girmeden yayına. 110 dolarlara kadar tırmandı. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Meçhul. Yani vuracak mı vurmayacak mı, bir şey böyle papatya falı gibi. O, yani seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Vuracak vurmayacak. Yani vurmazsa, anlaşma olursa süratle 80 dolar ve altına gelecek. Allah korusun ikinci vurmada ilk belki 150'de patlayacak yani varili. Burada çok büyük bir risk var. İhracat noktasında çok tıkandık. Yani döviz niye patlayabilir diye kendi kendim ben sorguladım. Turizm noktasında, turizm gelirlerimizde sıkışma ve daralma var. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, bağışlayayım bunu söylemek istemiyorum ama yabancı insanı tedirgin edebiliyor, yani ediyor demiyorum ama edebiliyor. Dolayısıyla turizmde de belki istediğimizi, umduğumuzu alamayacağız. Şimdi bunları alt alta üst üste yan yana koyduğumda diyorum ki ya bu kadar baskıyla bu kadar sakin gitmeye çalışıyor ama bir tarafta da gerçekler var, yani yaşadığımız şeyler var. Siz bir balonun içindeki havayı ne kadar şey yapabilirsiniz, içinde tutabilirsiniz hava basarak, bir noktada patlayacak bu. Onun çok endişesini yaşıyorum. Mesela 2026 Ocak'ta ben kısa vadeli borç stokunu çıkarttım. 174 milyar dolardı. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç çıkarttım. 239 milyar dolardı.

0: Yani bu çok ciddi bir rakam. Bunu karşılamak zorundayız. Peki Merkez Bankası'nın net rezervine baktığınızda siz bugün 239 milyar doları karşılayacak net rezerviniz var mı swap hariç? Yok. O zaman borç bulmak zorundayız bunu yeniden ödeyebilmek için. Bu da bizim için bana göre farklı bir sıkıntı, kaynak. Bir taraftan da huzursuzluk ortamı maalesef söylemek istemiyorum ben. Savaş ortamı Türkiye'den hem yatırımların hem de sıcak paranın çıkmasını sağlıyor. Sıcak para dediğimiz öyle bir bela kalibi. Türkiye'ye girerken bizi öpüyor, Türkiye'den çıkarken de bizi öpüyor. Yani sıcak para dediğim para soğuk para değil, yatırım parası değil. Yani sırf faiz için, rant için, günlük, aylık, haftalık para kazanmak için gelen bir faiz oranı bu. Oranıyla gelen para bu. Şimdi bir diğer taraftan bakıyorum ben, Merkez Bankası'nın repo haftalık faiz oranı %37. Diyorum ki canım kardeşim %37 ile para ver, ben yatırım yapayım. Diyor ki bana rüya mı görüyorsun sen diyor. Niye diyorum, %65 diyor, 60 diyor faiz oranları. O zaman diyorum ki ben %37'nin anlamı nedir? Yani niye %37'de Merkez Bankası haftalık depo faizini sabit tutuyor? Amacı ne? Ben bunu da merak ediyorum. Yani piyasada geçerli bir akçe değilse bu, bu rakam geçmiyorsa yani niye böyle bir rakam ortaya çıkıyor? Diğer taraftan bakıyorsunuz. Türkiye'deki bir müteşebbis yurt dışına gidip rahatlıkla çok uygun, yani Libor artı 2.5-3.4 ile o ülkeden mal alıp Merkez Bankası garanti veriyor, Türkiye'ye getirip yatırım yapıyor. İç piyasada dışarıdan bu imkanı olmayan insan %60-65 ile para kullanarak nasıl yatırım yapabilir? Yani bunu düşünelim. Ve o kadar garip bir şey ki, yani bu denklemi defalarca size konuştuk. Yani ben %65 ile para kullanacağım, %16 dediler. Şu anda 24, belki 26 olacak diyor Sayın Merkez Bankası Başkanı. %26 enflasyon olacak bir ülkede şunu üretip satacağım. İyi de canım kardeşim, ben %65 ile para kullanarak, risk üstlenerek, işçi çalıştırarak, yani sigorta yatırarak, bir sürü artı eksi giderlerim olarak yatırım yapacağım, üretim yapacağım, %30 ile veya 26 ile bu malı satacağım. Yani bu böyle bir şey hafızaların alması mümkün değil veya akıllara ziyan. Yani biz hangi akılla Türkiye'ye yatırımcıyı çağırabiliyoruz veya Türk müteşebbise yatırım yap diyebiliyoruz? Tamam, parası olana saygım var ama bugün bütün yatırım yapanların parası yok ki, mecburen dışarıdan bankadan kredi kullanmak zorunda. Yani %60-65'te kullanarak hangi insana yatırım yaptırabilir Salih Bey? Yani buradaki ısrarımız ne? Demek ki bu sistemde bir yamukluk var. Yani bir eğrilik var, bir yanlışlık var. Dolayısıyla ne olur gelin şunu düzeltelim. Bunun içinde ne yapmak gerekir onu da düşündüm ben. Dedim ki ya bir kere, yani eğer düzelmek istiyorsak şunu yapalım. Üretimi merkeze koyalım. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Buna göre bir sistem dizayn edelim. Ama bunu ederken şunu göz ardı etmeyelim. Hukukun üstünlüğünü şiar edelim, ilke edinelim. Yani öncelikle hukukun üstünlüğünü şiar edinelim. Hukuk herkese eşit olarak uygulansın. Üretimi merkeze çekelim, artı güven verecek bir ortam, bir coğrafya, bir iklim oluşturalım. Yani güven olmadan Halil Bey, mümkün mü yatırım yapabilmek? Ben bile şuraya geldiğimde buranın tehlikeli bir yer olduğunu bilsem veya olacağını bilsem, Allah korusun, buraya gelip program yapabilir miyim veya siz yapabilir misiniz? Ben bu güveni bildiğim için, aldığım için buraya geliyorum. Yabancı yatırımcı veya yerli yatırımcı da size güvenebilmeli. Yani nasıl güvenecek? İşte biz bir kere en baştan yanlış yaptık. Yani enflasyon hedefini korken 16 korsanız, ilk 5. ayda da, ayın 5. ayın yarısında bunu %80'le revize ederseniz nasıl geleceğim? Ya bana anlatın. Yani beni bir şeye davet ediyorsunuz Halil Bey. Doğru bir şey söylediğiniz şey ama şartlar uygun değil. Yani orası bataklık. Sen bana diyorsun ki ya kardeşim diyorsun, yazlık ayakkabı, kısa pantolon, tişörtle şu çamura gir. Burası diyorsun çamur değil. Yani üstüne bir şey kaplamışsın, ip ince bir tabaka. Bunun üzerine bas diyorsun. Basarsam çamurun içine gireceğim. Yani bana bir şey söylerken, beni bir yere davet ederken beni güvendir. Yani ben güvenebileyim. Bu ülkeye gittiğimde gerçekten burada adalet önemli bir yer kapsıyor ve bu insanlar benim hakkımı yemez. Yani adalet karşısında, hukuk karşısında bir iddiam olursa, bir kaybım olursa, hak iddia edersem bu insanlar benim aleyhime bir karar vermez. Bunu garanti etmek zorundayız yani biz. Artı dediğim gibi hukuku gerçek anlamda uygulayabilmeliyiz. Artı her şeyden önce bana göre madde bir üretimi en başa yazmalıyız. Yani merkeze oturtmalıyız.
1: Ama verimli üretim tabii.
0: Tabii. Ya
1: günde 3 litre süt alacağımız değil,
0: yabancı
1: 3
0: gibi.
1: Litre süt alacağımız bir verimli
0: yani
1: üretimden
0: bakın,
1: bahsediyor.
0: Bunları, yani bunları yapmadan, bunları siz gerçeği hayata geçirmeden yani nasıl bana yatırım yaptırabilirsiniz? Ben yapmayayım demiyorum. Yani yapalım. Halil Bey, ben 2009'da İstanbul'a gittim. Yani bağışlayın. Tekstil üzerine iş yaptım. Yani affedin ama bir servet kaybettim ben. Yani bu ülkeye katma değer üreteceğim diye kumaş ihracatı ile alakalı bir şeydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa dolar 2000 liradan 1278 liraya kadar geldi. 9 sene sonra altın 4'e katladı. Altın götürmüştüm. Yani şöyle baktığımda ben kumar oynamadım. Bağışlayın, parayı çarçur etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. Tek amacım bu ülkede yatırım, üretim, istihdam sağlayıp yurt dışına büyük bir ortakla ortak oldum. Bana göre o daha büyüktü. Dünyaya mal satıyorduk, Avrupa'ya mal satıyorduk. Yanınızda çalışan insanlar 3, 4, 5 diye biliyorlar. Aldıkları rakamlar uçuk, mecburen o rakamları ödüyorsunuz. Siz bir tarafta bir ay sürüyor malın gidip paranın geri dönmesi. Sürekli dolar geriye doğru, sürekli altın ileriye doğru. Ödediğiniz kira, üretimden kayıplarınız, yanınızda çalışan insanların aylıkları, sigortaların sürekli artması, yani 9 senede yani şapa oturttu. Dolayısıyla bu noktada ağız yanan insanlardan biri de benim. Ya harika bir şey bu, bakın. Yani istedim ki ben gerçekten bu ülkeye katma değer katayım. İktisat okudum. Çok enteresandır. Profilo'ya yakın bir yerde de bir hemşerim, Kayseri'li emlakçı, ilk gittiğimde para da var, dedi ki ya hocam, dedi, gel, dedi, sana şuradan 155 metrekare bir daire gösterdi. Birinci kattı, yani zeminin üzeri. İstanbul'da öyle 80-90 metrekare muhteşem bir şey. Ha, götürdüğüm paraya göre hiçbir şey değildi. Yani o daireye keşke alsaydım. Yok, dedim, arkadaş, ben bu parayı buraya yatırım için getirdim. Yani ben üretim yapacağım, katma değer üreteceğim ülkeme. Katma değer kazandıracağım yani. Ya böyle bir aşkla şevkle gidiyorsunuz. Tamam kardeşim, ya bugün de diyorum ki ben, ya sen işte bu ortamı, bu iklimi düzeltemezsen, yani gerçek anlamda destek veremezsen yatırımcıyı çekemezsin. Bir kez daha anlatacağım Ali Bey, bağışlayın. Defalarca burada anlattım. Yani radarda da başka yerde de. Ya Kayseri firması şu anda İncesu'daki şeyi yaptığı fabrika üretime geçti ve müthiş üretim yapıyor. Almanya'ya adam gitti. Yani sonra da söyleyeyim, herkes de biliyor aslında bu firmayı. 15 milyon euroluk adam mal aldı, benim de arkadaşım, kardeşim. 14 milyon eurosuna Alman Merkez Bankası %2.25'le yıllık faiz, beyler, aylık değil, %2.25'le 7 yıl vadeli bu adama bu makineleri sattılar. Bu adam 1 milyon eurosunu ödedi. Diyorum ki ben, Almanya'daki Merkez Bankası %2.25 yıllık faizle Alman fabrikasının parasını peşine ödeyecek. Türkiye'deki yatırımcım, garibim ben, %60-65'le para kullanacağım. Bu ürünü üreteceğim, Alman da üretecek, ben de üreteceğim. O adamcağız 2.25'lik faiz oranıyla bunu üretip satacak Almanya'dan dünyaya. Buradaki Ömer Uzunoğlu da %60-65'le para kullanacak. Öbür taraflara artık hiç girip çıkmaya gerek yok. Dünyaya mal satacak. Kardeşim, bunu yapabilmek için sihirbaz olmak lazım. Hiç kusura bakmayın, ya da yani bağışlayın, dengenizin bozuk olması lazım. Yani bir şeyi ortaya koyarken Halil Bey, yani bizim büyüklerimiz derler ya, oğlum ayakta uçma diye. Yani ayaklarımız yere bassın. Yani bir şeyi ortaya koyarken, insanlara bir şeyi anlatırken, yatırım yapmalarını arzu ederken o iklimi oluşturmamız lazım. Tıpkı Almanya gibi veya başka ülkeler gibi. Sen bu iklimi oluşturmadan, enflasyon hedefin belli değil, faizin ne olacağı belli değil, bağışlayın, dövizin bir ay sonra ne olacağı belli değil. Gel kardeşim, yatırım yap, yatırım yapayım. Artı yeni vergiler çıkacak mı? Yeni cezalar çıkacak mı? Ya 16.2 trilyonluk bütçenin 15.6 trilyonu vergilerden olur ise, yani düşünüyorum ya Rabbi, diyorum ya, ya ben mi yanlış biliyorum yoksa bu denklem bozuk bir denklem? Bir daha söylüyorum. 16.2 trilyon liralık bütçenin 15.6 trilyon lirası vergiden geliyor ise biz neyi konuşacağız burada Ali Bey? Biz neyi anlatalım ya? Ben ne anlatayım
1: size? Biz haftaya psikoloji üzerine anlatalım.
0: Dönelim de. Ben ne anlatayım diyorum burada Ali Bey ya.
1: Programımızın sonuna geldik. Peki. O zaman son cümle. Çünkü çok üzük güzel bir yerde konuyu bağlayalım.
0: Ya gerçek bu Ali Bey.
1: Maalesef.
0: İnkar etmekle, yani kandırmakla olmaz. Hikaye anlatmakla bu iş olmuyor Ali'ciğim.
1: Her zaman için gerçekleri, gerçek rakamlar. Batıyorsak da çıkıyorsak da gerçek. Bir kez batacaksak bir kez, peki, batalım ama ne kadar gerilirsek de zıplamamız o kadar da sert güçlü ve olur. Güzel olur, güçlü olur. Belki bunu yapmıyoruz. Sadece ne diyelim, hastaya böyle bir şeyle, makinelere bağlayıp hayatta tutmaya çalışıyoruz. Galiba onu uğraşıyoruz. Bir anda da artık ileri doğru daha sağlıklı bir hale gelmek için. Tüm bunlar için de tabii neler lazım? Yapsal
0: kesinlikle. Yapsal reformlar.
1: Tabii reformlar lazım. Denetim, verimlilik.
0: Birebir.
1: Birebir lazım. Çok daha serti. Bunun karşılığında da art niyetli olanlara da ciddi cezalar.
0: Ayıklamak lazım abi.
1: Çok daha fazla bir
0: ayıklamak
1: ceza yöntemleriyle bunları da caydırıcı olmak lazım ki birileri de tenezzül etmesin.
0: O yola girmesin.
1: İşte ya Batı yapmış, Batı yapmış işte. Biz de yapalım. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Birileri daha önce keşfetmiş. Biz de benzer yoldan gidersek aynı Amerika.
0: Aynalama işte söyledik ya.
1: Aynalama,
0: aynalama ya. Bu kadar basit bu iş.
1: Vardı? Benchmarking denen bir şey vardır. Biliyorum, Japon kavramıdır. Taklidi daha iyileştirerek, daha iyisini yaparak.
0: Uzak
1: taklidi,
0: Doğu bunu yaptı.
1: Tabii tabii.
0: Hepsi.
1: Hep taklit etti. Sonra o yaptığı taklidin daha iyisini yaptı.
0: Mükemmelini yaptı.
1: Mükemmelini yaptı. Şimdi tüm dünyada söz sahibi. Biz neden yapmayalım? Bizdeki bu güç, kuvvet, akıl, zeka hepsi var.
0: Çok şükür.
1: Ama başkalarında olmuyor.
0: İnanç da var, inanma var.
1: İnanç da var.
0: İn demiyorum bakın. Yani o işi yapacağın olan inanç.
1: Başka bir şey daha.
0: Yine katmayalım ne olur.
1: Fırsatçılık var. İşin biraz da arka pencerelerini düşünme var. Burada da devlet ve hükümet devreye girer. Bu açık kapıları kapattığı zaman bizim insanımız her şeyi yapar.
0: Hizaya gelir.
1: Hizaya gelir diyelim. O zaman kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
0: Her şeye rağmen üzdümse özür diliyorum ama ben geleceğin bugünden daha iyi olacağı ümidini taşıyorum. Bu ümitten hiç vazgeçmedim. Umarım inşallah ülkemizin geleceği bugünden çok daha iyi olur. Bütün arzum, bütün isteğim, bütün çabam, bütün mücadelem bunun için.
1: İnşallah söylediklerinize canı gönülden katılıyorum ve kocaman bir amin diyorum ben de. 91.8 Radyo Radar'da Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Ortadoğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiiliye Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında inşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
3: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
6: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
3: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
7: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
3: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
8: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
9: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmiye Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sörelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

sanatçı Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği yetişmiş sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çivniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 ay

0: 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerini çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
0: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
0: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
1: Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özeti yine birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Ortadoğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiiliye Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB İştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve

0: kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Ortadoğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklar

0: Belki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
0: Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Koca Sinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
0: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında görüşüldü. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte korumacı eğilimlerin yükselişe geçtiği ve ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandırmayı ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen iş pozitif ve güç programlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Işıkhan, kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek dedi. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi DCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri başarıyla sergilendi. İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyetler kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Merkezi 6-7 düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezi gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürüttüğü operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla dünya genelinde aranan 14 zanlıyı yakaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev esnasında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gece Koşusu düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti. Koca Sinan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni programı düzenledi. Programda konuşma yapan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu sizinle birlikte artık Koca Sinan Belediyesi'nin mutat bir etkinliği olacak, geleneksel bir etkinliği olacak. Tabii ki bundan öncesinde 19 Mayıs hasebiyle yapmış olduğumuz etkinlikler var idi, programlar vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Bundan sonrasında İnşallah Koca Sinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bu şölenleri, bu festivalleri yapmayı hedefliyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum.
1: Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Gençlik Şöleni'nde yaptığı konuşmada Kayseri'deki gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Gençlerin spora, sanata, kültüre, kültürel faaliyetlere katılımını izlemek bizim için de çok keyifli. Kayseri'deki gençler bence çok şanslı. Ben yaklaşık 10 aylık bir süreden beri Kayseri'de görev yapıyorum. Ama ülkemizin Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde görev yaptım. Kayseri'deki belediyeleri gerçekten alkışlamak lazım. Neden? Bu kadar yeşil alan başka bir ilde yok. Bu kadar park bahçe yok. Bu kadar spor tesisi, bu kadar sosyal tesis gençler için, bu kadar kütüphane yok. Yani inanın genç olasım geliyor, çocuk olasım geliyor ki ben de gidip faydalanıyorum buralardan.
1: Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su birikintilerine neden oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.